0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. En zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti. Antalya'da CHP'li

Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden, çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı. %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in saldırısı Lübnan'da ateşkese yine gölge düşürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'ta süresi dolacak ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladıktan sonra da İsrail saldırıları sürüyor. Son olarak 300 sağlık görevlisi en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. 70. Eurovision şarkı yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle tartışma ve boykotların gölgesinde, reyting ve sponsorluk kriziyle karşı karşıya. Yarışmaya ilişkin protesto gösterileri devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Rusya yarışmadan çıkarılırken İsrail'e izin verilmesini eleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünya ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sel meydana geldi. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turuna çıktı, İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması dedi. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dinleyenler, gününüz aydın olsun. Güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı diliyoruz size. Sabahın Namis programından TRT Ankara Radyosu stüdyolarından hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yeni bir güne yine birlikte merhaba diyoruz. Belki daha yeni uyandınız, belki çayınız demleniyor, belki pencerenizi açıp baharın taze havasını içinize çekiyor ya da yola koyulmuş yeni güne yetişmeye çalışıyorsunuz. Bu güzel sabaha sizinle birlikte eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Haydi şimdi radyonuzun sesini biraz daha açın, baharın tazeliğini, sabahın huzurunu ve birbirinden güzel nameleri birlikte paylaşalım. Programımızın ilk saatinde güne iyi gelecek seçkin eserleri sizin için hazırladık. Saat 8 olduğunda istek bölümümüz başlayacak. Programımızın son 2 saatini siz değerli dinleyicilerimiz şekillendireceksiniz. Göndereceğiniz istek eserlerle sabahımız daha da renklenecek. Programımız farklı duygular ve güzel yorumlarla zenginleşecek. Her sabah mesajlarıyla, selamlarıyla ve istekleriyle bize eşlik eden tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Sizlerle aynı sabahın içinde buluşmak, aynı duygulara ortak olmak bizim için tarifsiz bir mutluluk. Birlikteliğimiz daim olsun diyoruz. İstekleriniz bizim için çok kıymetli. Farklı yorumlardan ve farklı duygulardan eserlerle bu güzel sabahı hep birlikte çeşitlendirebiliriz. Tüm dinleyicilerimize en içten selamlarımızı gönderiyoruz. Bu güzel sabahın namelerine siz de eşlik etmek, istek eserlerinize programımıza ses vermek isterseniz bize ulaşmanız çok kolay. Sosyal medya hesaplarımız ve internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bizimle buluşabilir, TRT Name'nin birbirinden güzel eserlerine dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve X platformlarında TRT Name yazarak bize ulaşabilir, istek şarkılarınızı, selamlarınızı ve gönlünüzden geçen güzel duyguları paylaşabilirsiniz. Sabahımıza katacağınız her mesaj programımıza ayrı bir renk, ayrı bir sıcaklık katıyor. Sabahın namesini internet üzerinden dinlemek isteyen dinleyicilerimiz ise radyo.trt.net.tr adresinden TRT Name yayınına ulaşabilir. Ayrıca trtdinle.com üzerinden TRT Dinle uygulamasındaki radyo bölümünden TRT Name'yi seçerek bu güzel sabaha bizimle eşlik edebilirler. Hadi gelin bu bahar sabahını hep birlikte güzelleştirelim. İlk eserimizde Türk sanat müziğine zarafetiyle, güçlü yorumlarıyla ve unutulmayan eserleriyle iz bırakan kadın sanatçılarımızdan Alev Ergüner bizimle. Sözü ve bestesi kendisine ait olan Hicaz makamındaki bu güzel eserle geliyor şimdi radyolarınıza. Bir dünya yarattın, bahçe bahçe gül içinde. Ardından sabahın sıcaklığına çok yakışacak bir başka eser var sırada. Sevginin olduğu yerde gözler de güler, yüzler de aydınlanır. Acema Şiran makamındaki bu güzel eserde sözler Nilgün Aygül'e, beste ve yorumsa Erol Bingöl'e ait. Sevgi varsa gönülde, bir gülüştür gözlerde.

Şimdi sırada Nihavend makamının o zarif ve içe işleyen duygusunu taşıyan çok özel bir eser var. İlk bakışın hafızada bıraktığı o unutulmaz izleri anlatıyor. Güftesi Mehmet Gökkaya'ya, bestesi ise musikimizin kıymetli isimlerinden Erol Sayan'a ait. Eseri Nazan Sıvacı yorumluyor. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz. Ardından yine Nihavend makamında duygusu kadar sözleriyle de gönülleri dokunan bir eser geliyor. Bazen bir çift göz bütün cümlelerden daha fazlasını anlatır. Büfte ve bestesi İsa Coşkuner'e ait bu güzel eseri Şeniz Güneş seslendiriyor. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur.

Şimdi sırada Rast makamının kendine has duruşunu ve zarafetini taşıyan güçlü bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Hayata karşı dimdik duran sözleriyle dikkat çeken bu eserin güftesi ve bestesi Necip Mirkelamoğlu'na ait. Eseri Eda Şimşek yorumluyor. Gül ağacı değilem, her gelene eğilem. Ardından Hüzzam makamında duygusu yüreğe dokunan bir eser geliyor. Bazen insanın tek isteği biraz tebessüm, biraz da gönül huzuru olur. Güftesi Sami Derintuna'ya, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait bu güzel eseri Gökhan Sezen seslendiriyor. Güldür artık, ağlatma.

Geçmişten bugüne gönüllerde yer eden, samimi duygular taşıyan zarif bir karciğer eser. Ali İhsan Birgül'ün içten güftesi Hüsnü Üstün'ün naif bestesiyle buluşuyor. Unuttum mu sanma sakın, anmadığım günüm yok. Cavit Tanürek'in kendine has yorumuyla sizlerle. Sonra içinde sıcak bir tebessüm ve tatlı bir hatıra duygusu taşıyan sevilen bir Acem Aşiran şarkı. Salih Korkmaz'ın akıcı sözleri, Alaaddin Şensoy'un hoş nameleriyle renk kazanıyor. Sen bana, ben sana umut vermiştik. Aytaç Ergen'in duygu dolu sesiyle huzurlarınızda.

Daha programın ilk dakikalarından itibaren Türkiye'nin dört bir yanından birbirinden güzel mesajlar ve eser tercihleri bize ulaşmaya başladı. İstanbul'dan İzmir'e, Hatay'dan Diyarbakır'a, Bursa'dan Trabzon'a, Ankara'dan Manisa'ya kadar bizi dinleyen, Sabahın Namesini yıllardır aynı sevgiyle takip eden tüm kıymetli dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Bu programı sizinle birlikte hazırlıyor, sizden gelen eserlerle birlikte şekillendiriyoruz. Güzel dilekleriniz, zarif mesajlarınız ve seçtiğiniz şarkılarla Sabahın Namesi her sabah ayrı bir renk kazanıyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelecek mesajları ve şarkı isteklerini beklemeyi sürdürüyoruz. Ulaşan her notu, her selamı ve her eser talebini büyük bir dikkatle takip ediyor. Mümkün olduğunca programımıza yer vermeye gayret ediyoruz. Bu sabah sizin de duygularınız, sizin de seçtiğiniz bir eser Sabahın Namesine eşlik etsin istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bestesi Rüştü Eriç'e, güftesi Fethi Kara Mahmudoğlu'na ait bir eser dinleyeceğiz. Selma Ersöz söyleyecek, Martılarla Bir Yolculuk diyecek. Ardından bestesi Arif Sami Toker'e ait Mahur Makamı'da bir eser dinleyeceğiz. Lale Mumcu Başel gelecek radyolarınıza. Çek yüreği güzelim, uzanalım göksuya.

Az önce dinlediğimiz eserler ne kadar güzel dediğim sevgili dinleyicilerimiz. Sanki hepimizi aynı vapurun güvertesinde buluşturdu o nameler. Bir yanda martı sesleri, bir yanda denize karışan sohbetler ve gözümüzün önünden usul usul geçen manzaralar. Nameler bazen insan bulunduğu yerden alır, hiç gitmediği bir yere bile yakın hissettirir. Belki hepimiz kısa bir an için aynı vapurun güvertesinde buluştuk. Birazdan birlikteliğimiz sizden gelen eserlerle devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanından ulaşan mesajlar, armağan edilen şarkılar ve güzel dilekler programımıza ayrı bir renk katıyor. Siz de bu sabaha kendi seçtiğiniz bir eserle eşlik etmek, sevdiklerinize bir şarkı armağan etmek ya da en sevdiğiniz melodiyi bizimle paylaşmak isterseniz mesajlarınızı bekliyoruz. Belki birazdan sizin seçtiğiniz bir şarkı sabahın namesinde yankılanacak. Mahur makamının zarif eserlerinden biri geliyor şimdi. Vecdi Bingöl'ün güftesi, Saadettin Kaynağ'ın bestesiyle hayat bulan Hoş Geldin Elimize Şiir Oldun Dilimize, Melihat Gülses'in yorumuyla sizlerle olacak. İnce duygular taşıyan sevilen bir Hicaz eser de gelecek ardından. Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye.

adresi ulaştırmaya devam edebilirsiniz. Şimdi dinleyicilerimizden gelen eserlere yer veriyoruz. Mesajlarımızla da başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın. Sıradaki esere eşim Ayşen, oğlum Özgür, kızım Özgü, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, TRT Name dostlarıma armağan ediyorum. Başarılı yayınlar diliyorum diyor. Meliha Nilüfer Keskin, Kütahya Tavşanlı'dan günaydın demiş. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diliyorum. Şarkılar size, aileme, arkadaşlarıma ve TRT Name dinleyen herkese armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum diyor. İsmet Köklü, Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. TRT Name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun eserler, iyi yayınlar diliyorum diyor. Adnan Yıldız, Sabahın Namesi Ankara'nın çok değerli ekibine armağan ediyorum. Ankara'dan merhaba diyor. Öncelikle size, sonra kendime armağan ediyorum bu eseri demiş. Bugününüz dünden, yarınlarınız da bugünden çok daha güzel olsun diye de güzel bir yorum yapmış sevgili dinleyicilerimiz. Muazzez Abacı, eşsiz yorumu, güçlü sesiyle Türk Sanat Müzesi'nin en kıymetli isimlerinden biridir. Ardına bıraktığı eserler ve unutulmaz yorumuyla adı da sesi de daima yaşamaya devam edecektir. Şimdi Muazzez Abacı'dan bir eser deneyeceğiz. Bir ufaklık, dargınlık diyecek. Ardından sevgili İbrahim Özdemir'in isteğini dinleyeceğiz. Bolvedin'den selamlıyor bizi, günaydın diyor. Güzel bir hafta sonu olsun diye de eklemiş. Ekibimize ve kendisine armağan etmiş. Programımızı dinleyen herkese de armağan olsun demiş. Bir Saadettin Kaynak, gönül nedir bilene gönül veresim gelir, Güldehen Marmara söylüyor sevgili dinleyicilerimiz.

Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın diyor. Sevgili eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve eserleri seven herkese armağan ediyor. Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin, hoş geldiniz Sabahın Namesi ekibi. Güzel bir hafta sonu olsun. Sıradaki eseri ekibinize, tüm dostlarıma armağan ediyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar diliyorum diyor. İhsan Demircioğlu, günaydın TRT Name. Dinleyen herkese selam ve sevgiler, Ankara Yeni Mahalle'den dinliyorum demiş. Ankara Radyomuza selamlar, sevgiler, emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bütün eserleri size armağan ediyorum diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Zeki Özceylan günaydın diyor. Alanya'dan selam olsun. Sıradaki eseri eşim Süheyla Özceylan'a, arkadaşım Enver ve Mualla Sağroğlu ve Dursun ve Ayşegül Değirmenci için istiyorum. Dinletirseniz çok da sevinirim demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den gönül dolusu selamlar ve

sevgiler gönderiyor bize, güzel bir eser seçmiş. Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyelerine ve ekibimize armağan ediyormuş. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser dinleyeceğiz Zeki Müren'in sesinden. Zeki Müren Türk musikisine yalnızca sesiyle değil, zarafeti, sanat anlayışı ve unutulmaz yorumuyla da damga vurmuş eşsiz bir sanatçıydı. Ardında bıraktığı eserler ve hafızalara kazınan yorumlarıyla adı da sanatı da yaşamaya devam ediyor. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir eser dinleyeceğiz. Sana olan özlemim sönmemiş volkan gibi diyecek ve ardından Müjgan adı güzel Yerce'nin isteğini yerine getireceğiz. Mutlu sabahlar dilemiş bize. Ben yoruldum sana şiir yazmaktan adlı eseri dinleyeceğiz. Hamiye Turan ve Bekir Ünlü Ater'in birlikte seslendirdiği Muhayyer Kürdi makamındaki Ben Yoruldum Sana Şiir Yazmaktan adlı eserin bestesi Göksel Baktagir'e, sözleri ise Hanife Kahraman'a ait.

Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler Denizli'den diyor. Şahap Ünal Uşakeşme'den bizi dinliyor. Torunu Ares için eserler istemiş. Ali Aydoğdu ilk ve son durağımız TRTname diyor. Değerli dinleyicilerini Trabzon'dan selamlıyorum demiş. Çok teşekkür ederiz. Nurullah Çoban günaydın, iyi yayınlar dilerim size. Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu selamlar. TRTname dinleyen herkese, aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum eserleri diyor. İhsan Özdoğan selamlar, sevgiler, hoş geldiniz demiş. Çok teşekkür ederiz. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyormuş eserleri. Ecvet Kurt Kocaeli Gölcük'ten günaydın diyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, İyi yayınlar dilerim demişler. Teşekkür ediyoruz biz de. Osman Selçuk Altun, iyi yayınlar diliyorum size. Kulağı sizde olan tüm dostlara Karamürsel'den selamlar diyor. İzmir'den sizi dinleyen sessiz dinleyiciniz Osman Ulaş Özdemir'e ve canım eşim Pınar Çetin Altun'a ayrıca sağlık çalışanlarına armağan ediyorum.

diyorum. İyi ki varsınız demişler. Mustafa ile Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlıyor bizi. Değerli TRT Name sabahı namesi dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Salim Uğuz da Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlıyor bizi. Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın diyor. Ekibe TRT Name dostlarına kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum demişler. Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği topluluğu arkadaşlarıma ve şefimiz İpek Dereli'ye şu an radyoyu dinleyen herkese ve size armağan etmek istiyorum diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Avni Anıl Türk sanat müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerle musikimizin en kıymetli isimleri arasında yer aldı. Duyguyu incelikle eşleyen eserleriyle hafızalarda silinmez izler bıraktı. Kürdeli Caskar makamındaki Sen Körfez'e geldiğin zaman yıldızlar güler bestesi Avni Anıl'a ait, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Şevval Şentürk'ün sesinden dinleyeceğiz şimdi. Ardından Hatice Tuncer'in Konya'dan isteğini dinleteceğiz size. İstanbul'daki ve Konya'daki canlarım için istiyorum demişler. Cemal Safi, Türk edebiyatına ve musiki dünyasına duygu yüklü dizeleriyle iz bırakan önemli isimlerden biriydi. Şiirleriyle pek çok esere ruh kazandıran Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı Beni Sevmeni İstiyorum eserinin bestesi Bilge Özgen'e aitti. Eseri Nalan Altınörs'ün sesinden dinliyoruz.

Ertuğrul Uysal, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size diyor sevgili dinleyicilerimiz. Selami Kabakçı, Niksar'dan selamlıyor bizi. Günaydın TRTname dostlarıma diyor. Osman Çokyaman, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum Van Erciş'ten. Sesimizin ulaştığı herkese selam olsun diyor. Rıza Yakın, Bafra'dan sonsuz selamlar ve saygılar. Sıradaki eseri eşim Fatma'ya, kızlarım Nuray ve İlknur'a, damadım Abdullah'a, biricik torunum Giray'a ve TRTname frekansında bulunan bütün dostlara armağan ediyorum demiş. Leyla Çabuk, Çanakkale'den selamlar diyor. Sıradaki eser TRTname dostlarıma gelsin diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz şimdi. Saffet Bilir'in seçimiyle devam ediyoruz. Zonguldak Çaycuma'dan bizi dinliyor. Çaycuma Türk Sanat Müziği Koro Şefi Levent Özger, Koro Başkanı Hamza Başören ve koro arkadaşları Teoman Alpay'ın Hüzzam eseriyle sevgili dinleyicilerimiz devam ediyoruz. Koro arkadaşlarına armağan ediyor. Teoman Alpay, Türk Sanat Müziği'ne kazandırdığı duygu yüklü eserlerle hafızalarda iz bırakan önemli isimlerden. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan Hüzzam makamındaki Böyle Mi Esecekti Son Günümde Bu Rüzgar adlı eseri Şevval Sam'ın sesinden dinleyeceğiz. Yasemin Yiğit, Adana'dan günaydın diyor bize. Elif Güreşçi'den, aylardır gül yüzünü göremez oldum senin adlı eseri Almanya'da üniversite okuyan torunu Defne için istiyormuş, iyi yayınlar dilemiş. Özellikle Elif Güreşçi yorumuyla dinlemek istediğiniz aylardır gül yüzünü göremez oldum senin ne yazık ki arşivimizde yok sevgili dinleyicilerimiz. Biz de dinleyicimizin bu güzel isteğini karşılıksız bırakmamak adına Süznak makamındaki eseri Süheyla Eren yorumuyla sizinle buluşturuyoruz. Sözleri Erol Sayan'a ait olan eser şimdi sizinle.

0: Hava durumu.
1: Şiddetli yağış ve dolu yurt genelinde etkili oldu. Tokat, Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak, Beytürşebap'ta ise dolu nedeniyle her yer beyaza büründü. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece.

0: yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü patlama yapılacağından Ankara-Kırıkkale yolunun 28 ve 29. kilometreleri arasında her iki istikamette trafik 14 ve 15 saatleri arasında kontrollü olarak 15 dakika süreyle durdurulacak. Isparta-Beyşehir yolunun 29 ve 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Sizden gelen mesajlara devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgilerini gönderiyor. Herkese günaydın diyor. Sıradaki eser kardeşime ve tüm dostlarıma armağan olsun. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalın demiş. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden günaydın diyor bize. Sıradaki eseri oğlum Selçuk'a, kızım Fatma'ya, damadım Kaan'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlarını gönderiyor. Siz değerli yayın ve yapım ekibine, aileme ve tüm TRTname seven herkese armağan ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar dilerim demiş. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan selamlarını gönderiyor. TRTname dinleyen herkese armağan ediyorum demiş. Gülten Duran Mersin'den günaydın diyor. Bahar tadında bir gün dilerim demiş. Gönül dolusu sevgiler gönderiyor. Şarkılar Söyle O Sahillerde adlı eseri rica etmiş. Hicaz makamındaki bu güzel eser bestesi Avni Anıl'a, güftesi Yılmaz Yüksel'e ait. Nevra Günay'ın sesinden dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Ali Özyener'in seçimini dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz bir de. Halil İbrahim Zengin, Mehmet Yarcı, Turan Özsoy ve tüm koro arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Ve bize armağan etmişler. Çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Hüzzam makamındaki Böyle Mi Esecekti Son Günümde Bu Rüzgar adlı eserin sözü ve bestesi Teoman Alpay'a ait. Zeki Eroğlu'nun sesinden dinleyeceğiz.

Durmuş Altuntaş, Hacı Bektaş, Köşektaş köyünden günaydın, selamlar ve sevgiler, iyi yayınlar diliyorum size. TRTname dostlarıma ve radyosu açık olan herkese armağan ediyorum sıradaki eseri diyor. Ali Balcı Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor, iyi günler dilemiş. Programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRTname radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Abidin Kumbasar'a armağan ediyorum diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgilerini gönderiyor. Torunları Zeynep Eren Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Salih Kurt Manisa'dan günaydın diyor. Sıradaki eseri aileme, name dostlarıma ve size armağan ediyorum. Murat İşi Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım'a armağan ediyor eserleri. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını gönderiyor. Huriye Özer Nide'den selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Selahattin Ersi Adana'dan zevkle beğenerek dinliyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Güzellik ve renk katıyorsunuz demişler. Teşekkür ederiz. Güzel bir eser de seçmişler. Sevgili eşi Yıldız Erzi'ye ve ekibimize armağan ediyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Nazlı Kanat, duru yorumu ve zarif sesiyle Türk sanat müziğinin sevilen yorumcularından, Kürdi makamındaki Sanma ki vefasız unuttun seni adlı eseri dinleyeceğiz. Bestesi Celal Abacı, güftesi Sami Derintuna'ya ait. Muzaffer Yahşi de Zonguldak'tan selamlıyor bizi, iyi yayınlar diliyor. Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın adlı eseri istemişler. Türk sanat müziğinin en sevilen ve hafızalarda yer eden eserlerden biri bu eser. Muhayyer Kürdi makamında ve yıllardır büyük bir beğeniyle dinleniyor. Bestesi Amir Ateş'e, güftesi Melek Hiç'e ait. Hasan Eylen'in sesinden dinleyeceğiz.

Erdoğan Avcıbaşı, günaydın Manisa Şamar Köyü'nden sıradaki eseri eşim Cevriye'ye, oğlum Selçuk'a, gelin kızım Tuğba'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size demişler. Teşekkür ediyoruz. Rıza Yakın Bafra'dan bizi dinliyormuş. Çok teşekkür ediyoruz, ailesine armağan ediyor. Fatih Kiper, Ankara Eryaman'dan iyi hafta sonları diliyorum. Sıradaki eseri eşim Nurhan Kiper'e, TRT Name dostlarıma ve size, yayın ekibinize armağan ediyorum diyor. Zeki Rıdvan Yalçın Bey, günaydın, kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim. Muzyarı Ana buradan selamlar. Sıradaki eser eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, ana murumuza ve hepimize gelsin. Mutlu olun, sevgilerim.

Sevgi, saygı ve duayla trafik kurallarına uyalım, çevremizi koruyalım demişler. Güler Sunar Karahan Dikili'den bizi dinliyor. Ankara'ya gönül dolusu sevgiler, selamlar demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, İskenderun, İstemir, TRTname dostlarıma ve size armağan ediyorum diyorlar. Güzel makamının duygu yüklü eserlerinden Sesimde Aşk şarkısı Aşkın Figan Olup Gidiyor adlı eserin güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi ise Selahattin İnan'a ait. Eseri Mehmet Şafan sesinden dinleyeceğiz. Ve Kuşadası'ndan Servet Şahin de günaydın diyor. Ekibinize, TRTname dostlarına selamlar, sevgiler gönderiyorum demişler. Rast makamında bir eser dinleyeceğiz. Bahar'ın gülleri açtığı yine mahzundur bu gönlüm adlı eserin sözü ve bestesi Dramalı Hasan Hasgörer'e ait. Mehsem Özşimşir'in sesinden dinliyoruz.

Suzan Ülkü Antalya'dan kucak dolusu sevgiler sabahın namesi ekibiyle olmak bir ayrıcalık demiş. Sıradaki eseri biricik eşim Ahmet Bey ve dinleyen herkese size armağan ediyorum diyorlar. Çok teşekkür ederiz. Emine Atamer Trabzon'dan merhaba diyor. Sıradaki eseri Gülen Semahat, Gamze Bıyıklı'ya ve size sevdiklerinize armağan ediyorum diyorlar. Erdoğan Oktay Ceyhan'dan selam olsun tüm dostlara. Sıradaki eseri güzel yurdumun güzel insanları için çalarsanız çok sevinirim diyor. Mehmet Andız Hatay Antakya'dan selamlarını ve sevgilerini gönderiyor. Sabahın namesine iyi yayınlar diliyorum. Bugünkü istek eserim Ayşegül Durukan'dan herhangi bir eser diyor. Size yayın ekibinize TRT Name dostlarına armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim demişler. Reyhan Baş güneşli güzel bir Samsun sabahından güzel insanlara günaydın diyor. Ekibinize, dostlarıma ve tüm sevdiklerime armağan ediyorum bu güzel eseri demişler. A benim Selvi Boylum, Gül Yüzüm, Güneş Yüzüm adlı eser istiyorlar. Eserimiz Hicaz makamında, söz ve bestesi Sabahattin Hizmetli'ye ait, eseri Suat Yıldırım'ın sesinden dinleyeceğiz. İstanbul'dan günaydın diyor Selçuk Sümer, mutlu yayınlar diliyorum, iyi ki varsınız demişler. Sevgili eşi Hülya Özcan Sümer'e armağan etmek istiyorlarmış bu güzel eseri. Bak Yeşil Yeşil adlı eseri. Emel Sayın Zarafeti, Kadife Tınılı sesi ve yıllardır gönüllerde yer eden eşsiz yorumuyla Türk Sanat Müziği'nin en özel isimlerinden biri, Segah makamındaki Kapat Gözlerini Kimse Görmesin adlı eserin bestesi Mustafa Seyran'a, güftesi Mehmet Erbulan'a ait.

İbrahim Kaçar günaydın dostlar diyor. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar, selamlar diyor bize. Teşekkür ediyoruz. TRTname dinlediğini söylüyor kendisi. Güler Sunar Karahan Dikili'den günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Şükrü Özdamar merhaba günaydın diyor Nidebor'dan. Mutlu huzurlu bir hafta sonu olmasını diliyorum. TRTname dinleyen bütün gönül dostlarıma armağan etmek istiyorum. Teşekkür eder, iyi yayınlar diliyorum size demişler. Ali Yöntem, sabahın namesine yayın ve yapım ekibine mutlu sabahlar dilerim. Sıradaki eseri Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Zafer Özkara, Fatma Açan'a armağan etmek istiyorum diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, Şükrü Özdamar'ın isteğini dinleyeceğiz şimdi. Hüzzam makamında bir eser dinleyeceğiz. Türk sanat müziğinin en derin duygularını en zarif biçimde taşıyan makamlardan biri. Gönül durup dururken bir güle uçtu, kuş gibi adlı eseri dinleyeceğiz. Güftesi Selim Arıyor, bestesi Şükrü Tunar'a ait.

Kultura'nın sesinden dinleyeceğiz ve Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan selamlarını gönderiyor. Biz olabilme ilke edinen herkese armağan ediyorum demiş. Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çin, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçi, Can Bulat, Özcan Afacan'a ve dinleyen herkese armağan ediyorum diyor. Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerinden, Gönül Penceresinden ansızın bakıp geçtin. Bestesi Muzaffer Ilkara, güftesi Şemsi Belli'ye ait. Eseri Tuğçe Pala ve Koray Safkan birlikte seslendiriyor.

Mithat Kaykı, günaydın. Edirne Uzun Köprü'den selamlar, saygılar. Sıradaki eser eşim Çiğdem Hanım'a, kızım Nehir'e. Olursa çok sevinirim, teşekkür ediyorum demiş. Ve Zafer Özkara, Sakarya Camili'den bizi dinliyor. TRTname sayfa dostlarına armağan ediyor eserler sevgili dinleyicilerimiz. Tolgahan Cansız, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Sıradaki eseri canım anneme, canım babama ve tüm TRTname seven herkese armağan ediyorum demiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Muhammed Ateş, Bilecik Bozüyük'ten selamlarını göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Sıradaki eser dostum Kadir Öztürk'e armağan olsun. İyi ki varsınız, iyi ki varsın TRTname diye de eklemiş. Ve Van'ın Hafızası kullanıcı isimli bir dinleyicimiz, günaydın, iyi yayınlar diliyorum diyor. Gönül dolusu selamlar, sevgiler. Zeki Aydın, Mehmet Gücü Yener ve Necla Gürses için olursa eserler çok mutlu olurum diye de eklemiş. Sevgili dinleyicilerimiz, Ayhan Aşkın, Mersin Mezitli'den bizi dinliyor. Akdeniz'in incisi, Palmiyeler Şehri, güzel Mersin'den kucak dolusu sevgiler ve selamlar demişler. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ile koro arkadaşlarım için istiyorum demişler. Güzel bir eser seçmişler. Şekip Ayhan Özışık, Türk Sanat Müziği'ne kazandırdığı

unutulmaz eserlerle hafızalarda özel bir yer edinen önemli isimlerden. Menekşe Gözler'de Hiç Vefa Yokmuş adlı eserin sözü ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Umut Akyürek ve Nusret Yılmaz birlikte seslendirecekler. Ve Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRT Nami dinleyen güzel insanlara günaydın diyor. Değerli dinleyicimiz Şevki Şahinoğlu bize hem Facebook hem de Instagram hesabımız üzerinden ulaşmış ve bir eser rica etmiş, ancak ne yazık ki eser arşivimizde bulunmuyor sevgili dinleyicilerimiz. Biz de TRT Nami ekibi olarak kendisi için bu güzel isteğine de teşekkür etmek adına tabii gönüllere dokunan başka bir eser armağan etmek istiyoruz. Şimdi ilk bahara bekle beni demiştin adlı eseri kendisine armağan ediyoruz. Bestesi Talat Er'e, güftesi Nadide Gülpınar'a ait. Esra İçöz söylüyor.

Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşili Köyü'nden selamlar, hayırlı yayınlar. Sıradaki eser tüm TRTname dostlarıma, yayın ekibine ve gurbetteki Hacıbeşirileri köylülerime armağan olsun diyor. Mustafa Çatlakkaya, günaydın, hayırlı sabahlar, Aladağ Eyner Köyü'nden selamlar olsun bizi dinleyen herkese diyor. İsmail Hakkı Hayat, Eskişehir'den ekibinize sevgi, sağlık, güzel günler dilemek istiyorum. Sıradaki isteği Bozüyük Cihangazi halkına ve Tavşanlı'daki TRTname dinleyicilerine armağan etmek.

etmek istiyorum. Türkiye'me, tüm halkıma sevgi, sağlık, huzurlu günler geçirmesini diliyorum. Hoşça kalın, saygılarımı sunuyorum diyorlar. İsmail Yeşil sıradaki eser Hülya Hanım'a armağan olsun, selam olsun diyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar diliyorum. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun, mutlu hafta sonları diyor. Hürmet Özdemir Karabük'ten selamlamış bizi. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için istiyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Yüzüme bakarak gözleri nemli adlı eseri istemiş kendisi. Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserlerinden güftesi Mehmet Erbulan'a ait olan eseri Filiz Tram'ın sesinden dinleyeceğiz. Ve Seniha Cengiz Han Samsun'dan günaydın diyor. Güzel bir eser seçmiş. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Bey'lere, TRTname dostlarına ve bize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Çiçek Nedir Görmeden Bozkırlara Dalmışsan adlı eseri dinleyeceğiz. Berin Aydın nahif üslubu, etkileyici sesi ve ince sanatçı kişiliğiyle Türk Sanat Müziği'nin kıymetli isimlerinden. Bu eserin de bestesi Selahattin İçli'ye, güftesi Sedat Ergintuğ'a aitti.

Sevgili dinleyicilerimiz, Sabahın Namesi programının sonuna geldik. Birbirinden güzel iki istek daha dinleteceğiz size. Serdar Karayiğit'in ve Serdar Telcioğlu'nun isteğini dinleteceğiz. Bursa Mudanya'dan bize ulaşmış kendisi. Mudanya Güzeli adlı eseri istiyor. Serdar Karayiğit de Belkıs Özener'den bir eser istemiş. Nisan Yağmuru adlı eseri dinleyeceğiz kendisinin içinde. Ankara Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'ni bugünlük sonuna geldik. Türk sanat müziğine gönül veren günün ilk saatini bizlerle paylaşan siz kıymetli dinleyicilerimize içten teşekkür ediyoruz. Programın yapımını Elif Balcı gerçekleştirdi. Teknik yönetmenimiz Semih Ballı ve mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay vardım. Yeni bir Sabahın Namesi'nde tekrar buluşmak dileğiyle. Yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde biz burada olacağız. Hoşçakalın.

0: Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur diye konuştu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Faiz dışı bütçe dengesi ilk 4 ayda yıllık 536 milyar lira iyileşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe performansının hedeflerle uyumlu ilerlediğini söyledi. Kamu harcamalarında etkinliği artıran politikalar sayesinde ekonominin küresel şoklara karşı dayanıklılığının güçlendiğini vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Engelliler Haftası dolayısıyla işaret diliyle bir paylaşım yaptı. Bakan Çiftçi, "Birlikte aynı milletin fertleriyiz, bu birliktelik sizinle tamam" ifadelerini kullandı. Ulusal Staj Programı'nda yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, öğrencilerin ve işverenlerin süreçleri İşkur'un internet sitesindeki Ulusal Staj Programı bölümünden takip edebileceğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, adım adım el ele bağımlılıkla mücadele programı kapsamında 200 milyon liralık destek çağrısının başladığını duyurdu. Program, gençlerin bağımlılıkla mücadelesi için önleyici çalışmalar yapılmasını öngörüyor. Çocukların sosyal açıdan güçlendirilmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için destekler devam ediyor. Bu kapsamda Mayıs ayına yönelik 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki sosyal ekonomik destek ödemesi hesapları yatırıldı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'tan geldi. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Ramspark Stadı'nda kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etno Spor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etno Spor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız kadim kültürümüzün yansıması" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini açıkladı. Çin dönüşü uçakta konuşan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri reddetti, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. "Amerikalılara hiç güvenimiz yok" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa, İngiltere ve Ukrayna'yı barış sürecini baltalamakla suçladı. Yeni Delhi'den sert mesajlar verdi. Lavrov, "Avrupa ile müzakere istemiyoruz, kimsenin peşinden koşmayacağız" dedi. 70. Eurovision şarkı yarışmasına ilişkin tartışmalar büyüyor. Yarışma İsrail'in katılımı nedeniyle boykotların gölgesinde kaldı. Birçok Avrupa ülkesinde reytingler düşerken, sponsorların çekilmesi de organizasyonu ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de İsrail'in yarışmaya katılımını çifte standart olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde Türk rüzgarları esiyor. 43. Türk Günü yürüyüşü öncesi dünyaca ünlü finans merkezi Wall Street'te bayrak çekme töreni düzenlendi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Diyarbakır 22, İstanbul, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin 15, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Hatay 23, Eskişehir ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

geçmiş zaman olur ki. Merhaba, mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Yine umutlarımızla, yarına dair planlarımızla, heyecanlarımızla, neşemizle, belki kalbimizdeki ufak kırgınlıklarla ama sevgiyle yeni güne başlıyoruz. Bizler geçmiş zaman olur ki program ekibi olarak teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e TRT Name stüdyolarında yerimizi aldık ve en güzel şarkılarla

Sizleri günün ilerleyen dakikalarına hazırlamak üzere buradayız. Diliyoruz sizler de bu keyifli program için hazırsınızdır değerli dostlar. Yayınımıza Hicaz makamında şarkılarla başlayacağız. Bekiroff'un çok sevilen bir eserini İstanbul Radyosu ses sanatçılarından Tuğçe Pala yorumuyla sunacağız sizlere. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim yadıma düştün. Sevenin bahtına bir güzel düşer, sen de tek sevgilim aklıma düştün.

çapkına yangınım, her yanı bilsen ne hoş. Beste ve güftesi Kadriye Cerrahoğlu'na ait tango formundaki bu eserde Dilek Türkan bizlerle birlikteydi. Evet değerli TRTname dostlarımız, şimdi 1983 yılında Samime Sanay'ın Beni Hatırla albümünde yer alan Bir Sade Hoş Ses şarkısını dinleyeceğiz. Güftesi Tunç Kemal'e ait şarkı Hicaz makamında. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar, aramızda kaldı kapkara dağlar.

Sözleri Mustafa Sevilen tarafından kaleme alınan Hicaz makamındaki Yıldırım Gürses bestesinde Ayşe Taş bizlerle birlikteydi. Sevgili dostlarımız, yine 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz ve 1986'da Sevgisiz Yaşayamam ismiyle yayınlanan Emel Sayın albümüne ismini veren eseri Emel Sayın'dan dinliyoruz. Bu sevilen şarkı Erdoğan Berker imzalı, güfte ise Halit Çelikoğlu'na ait. Bu hayatın yükünü kalbimde taşıyamam, ömrümün bir gününü sevgisiz yaşayamam. Diliyoruz kimse kalbinde sevgiden mahrum olacak kadar çaresiz kalmasın efendim.

Seni ben unutmak istemedim ki, Hicaz makamındaki bir amir ateş bestesi Melda Kuyucu Kılıç'ın icrası ile bizlerle birlikteydi. Değerli dostlarımız, birlikteliğimize yine Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi Gönül Akkor'un kendine has icrası ile bütünleşmiş bir esere kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Muzaffer İlkar'a ait unutulmaz bir şarkı. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Gönül Akkor'un ardından bir başka usta isim Nesin Sipahi bizlerle birlikteydi. Çatılmış kaşlarınla kime düşman gibisin, gözünde yaşlarınla belli pişman gibisin. Hicaz makamında çok sevilen bir Yusuf Nalkesen bestesine hayat verdi Nesin Sipahi sesiyle. Efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan çok değerli bir sanatçı Faruk Tınaz'ı dinleyeceğiz. 2007 yılında Dinlenesi Şarkılar albümünde yer verdiği bir Şekip Ayhan Özışık bestesine kulak vereceğiz. Uşak makamındaki bu şarkıda Faruk Tınaz şöyle sesleniyor bize: "Gün gelir de beni unutursun demiştim. Kalbimdeki bu derdi uyutursun demiştim. Ne ben seni unutabildim, ne bu gönlümü avutabildim, ne bu derdimi uyutabildim. Unutamam seni, unutamam seni."

Uşak makamındaki bu sevilen türküde Yahya Gelan konuğumuz oldu. Efendim, aşıklar makamının zaman zaman bizi hüzünlendiren, zaman zaman içimizi kıpır kıpır yapan nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Yayınımıza Hüseyin'i ve Uşak makamındaki şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi 1976 yılına uzanıyoruz ve 1976'da Gönülden Gönüle ismiyle yayınlanan albümde Muazzez Abacı'nın seslendirmiş olduğu bir Şükrü Tunar bestesi sesine kulak veriyoruz. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Gönlüm yüzünün rengine düşmüş de ben olmuş.

1986 yılında Emel Sayın'ın yorumladığı ve çok ses getiren bir Mahmut Oğul bestesi dinledik. Güftesi Erol Martal'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıda İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizimle birlikteydi. Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız Hüseyin'i makamında bir şarkıyla devam ediyor. Selahattin İçli'nin güftesini Hücesti Aksavrı'nın kaleme aldığı şarkısında İstanbul Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Mehmet Özkaya'yı ağırlıyoruz. Zeytin gözüm, sana meylim nedendir? Bu sevmenin kabahati kimdedir?

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazlı Kanaat, beste ve güftesi Saadettin Kaynağ'a ait Uşak şarkıyla bizlere seslendi. Gemim gidiyor baştan, yelkenleri kumaştan. Efendim, arka arkaya iki hareketli eser sunduk sizlere. Diliyoruz bu güzel şarkılarla gününüzü bir parça da olsa renklendirebilmişizdir. Yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Bayati makamının kalbe dokunan nameleriyle sürdüreceğiz programımızı ve ritmimizi bir parça düşüreceğiz. Musikimizin klasik eserlerinden birinde Nesin Sipahi'yi ağırlayacağız. Sanatçı Şevki Bey'in sevilen eserini seslendiriyor. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var. Hevesi aşu sefa sende de var, bende de var.

0: Radyosu'nun değerli sanatçılarından Turgay Kızıltuğ bir Dede Efendi klasiği ile programımızın konu oldu. Bayati makamındaki eserin ardından şimdi yine Bayati makamında bir Erol Sayan şarkısına kulak vereceğiz. Sözleri Necla Güler tarafından kaleme alınan şarkıda Yaşar Özel bizlerle. Seni ne çok sevdiğimi söylesem de bilemezsin. Hatıramdan hayalini istesen de silemezsin.
1: Seni ne çok sevdiğimi

Uzun zamandır canlı canlı dinlemeyi özlediğimiz bir sanatçı Seçil Heper'e kulak verdik. Çok sevilen Uşak türküyle seslendi sanatçımız bizlere. Evet efendim, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanıyoruz. Birçok değerli sanatçımız tarafından seslendirilen bir Selçuk Tekay bestesi dinleyeceğiz. 1991 yılında Hülya Sözer'in de seslendirmiş olduğu bu sevilen Uşak makamındaki eserin güftesi Sami Derintun'a imzalı. Baharı beklerken ömrüm kış oldu, gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu, yorgunum dostlarım, yorgunum artık. Vefasız yıllara dargınım artık.

Muazzez Ersoy'un sesiyle 1993 yılına uzandık. Muazzez Ersoy'un Sizi Seviyorum albümünden Uşak makamında bir zeki duygulu bestesi dinledik ve ritmimiz arttı bu sevilen eserle. Aynı zamanda Aşıklar makamındaki eserlerinde sonuna geldik. Şimdi Kardeş makamda Rast makamında şarkılarla devam edecek yayınımız. İlk olarak bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkıyı Hasan Eylen seslendiriyor. Daha önce Zeki Müren'in Pırlanta albümünde de yer alan çok sevilen bir şarkı. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya, yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye.

Kavrulan çölleri geçerim inan, dumanlı dağları aşarım inan, uzayan yollarda coşarım inan, sevgi ırmağı var ardında desen. Evet, sevgi uğruna türlü mücadeleleri Yılmaz Kalpler'in dilinden anlatan bir şarkı, Rast makamında bir Bilge Özgen bestesi dinledik. Güftesi Şafak Atayman'a ait şarkıyı Zekai Tunca seslendirdi. Kıymetli dinleyenlerimiz, birlikteliğimiz Rast makamında bir

Yılmaz Yüksel şarkısıyla devam edecek şimdi. Yılmaz Hoca ile ben de çok küçük yaşlarda İzmir'de kısa bir dönem çalışma fırsatı bulmuştum. Bu vesileyle değerli hocamı da saygıyla, rahmetle anıyorum. Güftesi Cemal Bora'ya ait bu şarkıda yine geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz İsmail Olga'yı dinleyeceğiz. Öyle güzel ki gözlerin, bakmasını bir bilsen, öldürür mahvedersin, yakmasını bir bilsen.

Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Dramalı Hasan As Güler'in Rast makamındaki eserinde Nusret Yılmaz'a kulak verdik. Hareketli, ritmimizi artıran, içimizi kıpır kıpır yapan eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Rast makamında bir Gültekin Çeki bestesi var sırada. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkıda Mustafa Sağyaşar bizlerle.

buram nostalji kokan bir ses, gönlümüze üşüyen bir ses, Hamiyet Yüce Ses bizlerle birlikteydi. Rast makamında sevilen bir türküyle konuğumuz oldu. Ve sevgili dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine en güzel şarkılarla sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ankara Radyosu'na uzanacağız. Kıymetli ses sanatçısı ve şef Cemile Karabulut'un yorumuyla bir Ali Şen Ozan şarkısına kulak vereceğiz. Rast makamındaki şarkının güftesi Tevfik Baykara'ya ait. Gittiğin yolları yakın sanarak

Sanatçılarımız Gökhan Sezen ve Tuğçe Palak, Münir Nurettin Selçuk'un güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur şarkısıyla konuğumuz oldular. Ve ne yazık ki bu güzel şarkılarla zaman su gibi akıp geçti, yayınımızın sonuna geldik. Biliyorsunuz her programımızda aslında sizler için minik köşeler yapıyoruz. Ancak bu ritmik yapıyı bozmamak için bugün bir şiire yer vermedik. Fakat Güne Bir Söz Bırak köşesinde Özdemir Asaf'ın 9'a kadar 10 kitabından yer alan bir paylaşımla sizlere sesleneceğiz. Seni saklayacağım inan demiş Özdemir Asaf. Yazdıklarımda, çizdiklerimde, şarkılarımda, sözlerimde. Kim bilir hangi şarkılarda hangi duyguları, hangi sevdaları, hangi sevgileri, hangi kalpleri saklıyorsunuz? Bunu elbet bizler bilemeyiz. Ancak sizlere şunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler. Bundan sonra lütfen dinlediğiniz tüm şarkıları kalbinizi hoş eden, gönlünüze güzelliklerle dokunanlar için dinleyin, olur mu? Evet, bize ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik. Ancak her sabah onu 5 geçe TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yine en iyi dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bestesi ve güftesi Selim Öztaş'a ait mahur makamındaki bir şarkıda sanatçılarımız Selim ve Neşe Öztaş'la baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: SRC Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, burada yapılacak etkinlikte gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Azerbaycan'la olan 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını söyledi. Ankara'daki Azerbaycan Bağımsızlık Günü resepsiyonunda konuşan Uraloğlu, Orta Koridor'un hayata geçmesi bölgemizin refahı için son derece kıymetli dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinir Özdemir Göktaş, 16 Mayıs Ulusal Erişilebilirlik Günü'nü kutladı. Erişilebilirliğin herkesin hayata bağımsız, güvenli ve eşit şekilde katılabilmesi anlamına geldiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim sezonunda öğrencilere müfredata uygun Türk Dünyası'yla Tur Rehberi kitabının dağıtılacağını söyledi. Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen UNESCO

0: olmasını diliyorum dedi. Türkiye'den İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın tepkisi geldi. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuştu. İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Şam yönetimi de İsrail'in Suriye'deki toparlanmayı baltalamasına tepki gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sonrası Washington'a döndü. Trump, uçakta Tayvan ve İran'la ilgili önemli açıklamalar yaptı. Trump, Tayvan'a silah satışını görüştük, kararları ben vereceğim dedi. İran'la ilgili askeri hedeflerinin %75'ini tamamladıklarını kaydeden Trump, her şeyi bitiremedik, geri dönüp kalanları da halledeceğiz ifadesiyle yeni saldırı mesajı verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, DAEŞ terör örgütüne yönelik Nijerya ile ortak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Trump, operasyonda DAEŞ'in ikinci adamı olan Ebu Bilal el-Minuki'nin öldürüldüğünü söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin, 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail, Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İsrail güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Hac ibadetini yerine getirmek üzere ilk kafileler yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkmenistan'dan ilk kafileler kutsal topraklara uğurlandı. Spor. Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Rams Park'ta düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de bugün 3 karşılaşma oynanacak, program şöyle. Saat 17'de mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Korendon Alanyaspor'la karşılaşacak. Saatler 20'yi gösterdiğinde ise iki maç futbol severleri bekliyor olacak. Gaziantep Futbol Kulübü Rams Başakşehir'le Samsun Spor'da Göztepe ile mücadele edecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Kastamonu ve Diyarbakır 22, İstanbul, Kırklareli, Adana ve Şanlıurfa 25, İzmir 29, Van 14, Artvin ve Erzurum 15, Çanakkale, Bolu, Afyon, Karahisar ve Hatay 23, Eskişehir, Konya ve Burdur 24 derece. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Hoş Sada.

0: Gençlerle birlikte.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Name'de Gençlerle Birlikte programından tüm dinleyenlerimizi sevgiyle selamlıyoruz. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, yayınımızı İstanbul'dan gerçekleştiriyoruz. Musikimize gönül veren yetenekli genç icracıları ağırladığımız programımızda plaklara, usta seslere de kulak veriyor. Aynı programda hem ustaları hem genç icracıları buluşturmuş oluyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımıza katılmak isteyen genç icracılar için iletişim adresimizi verelim. Gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı kısa özgeçmiş

0: dinleyeceğimizi düşünüyorum ve hoş geldin diyorum sevgili Doğukan.
1: Hoş bulduk hocam, merhaba.
0: Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Sağ olun hocam, sizleri sormalı.
0: Bizler için de iyi. Hem bu program içerisinde sizlerle birlikte oldukça daha da iyi oluyoruz, daha da gençleşiyoruz. Bana soruyorlar Sinem Hanım, hiç yaşınızı göstermiyorsunuz. Sebebi bu zaten, ben genç arkadaşlarımla beraber hep programlarda ve eğitim alanında çalıştığım için herhalde ondan diyor.
1: Ve tabii müzik de,
0: E
1: değil mi?
0: tabii ki zaten müzik en başta hobisini işine dönüştürmüş şanslı insanlarız biz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni kısaca tanıyalım Doğukan'cığım.
1: 26 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan mezunum. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Mutlu Torun hocayla çalışıyorum. Siz de bilirsiniz hocam. Hocaları sadece enstrüman olarak ya da ses icrası olarak almıyoruz. Genel olarak kişiliklerini de bir süre sonra örnek almaya başlıyoruz.
0: Evet.
1: Belli bir süreden sonra kopyalamaya başlıyoruz. Öyle.
0: Evet, Mutlu Hoca da çok kıymetli.
1: Kesinlikle.
0: Belki ut çalanlar vardır, ufak da olsa denemiş olanlar vardır. Mutlu Torun'un metodu vardır. Ut metodu kitabıyla
1: Kesinlikle.
0: ismini duymuşlardır bir kere, değil mi? Hiç
1: Kesinlikle,
0: bilmiyorlarsa
1: tabii.
0: bile. Çok kıymetli hocamıza buradan saygılarımızı
1: Aslında
0: iletiyoruz.
1: sadece bir ud metodu gibi değil, daha çok ve Türk müziğine giriş kitabı gibi de aynı
0: Evet,
1: zamanda.
0: her şeyi içinde barındıran bir kitap.
1: Evet.
0: Hepimizin aslında ut çalanların, benim de İTÜ'de, üniversitede enstrümanım uttu ve hocanın metoduyla devam ediyorduk. Hocanın öğrencisi Ertan Özkaya, Allah rahmet eylesin. Çok kıymetli
1: Amin.
0: hocamı kaybettik biz genç yaşta. O zamanlar ben konservatuvarda öğrencisiydim. Çok da üzülmüştük. Mutlu Torun hocanın öğrencisiydi. İlk defa Mutlu Torun hocayı da onun cenazesinde tanımıştım, görmüştüm. Böyle kötü bir sonuçta tabii vesile oldu ama öyle tanışmıştık hocamla. Buradan saygılarımızı iletmiş olalım tekrar tekrar. Evet Doğukan, önce bir icra dinleyelim isterim. Kıymetli arkadaşlarım Kanun'da Batuhan Kaşıkçı ve Klasik Kemençe'de Ecem Aytekin'le birlikte Refik Fersan'ın Hicaz Peşrevi'ni çalacak Doğukan Uzun.

0: bu güzel icra için çok teşekkür ediyoruz efendim, kıymetli sazendelerimize. Evet Doğukan'cığım, sohbetimizle devam edelim. Şimdi yüksek lisans yapıyorsun, tabii tez çalışmaları, her şey çok yoğun akıyor. Bunun
1: Evet.
0: dışında konser çalışmalarınızı da görüyoruz. Neler yaptınız yakın zamanda?
1: Yakın zamanda Ses Tiyatrosu'nda Münir Nurettin Selçuk'u andık.
0: Evet.
1: Çok güzel oldu. Ondan bir önce de Mutlu Torun'a saygı gecesi yaptık.
0: Evet.
1: Mutlu Hoca'ya, hocanın Şerif Muhittin'e saygı diye bir eseri vardı. Onu solo bir şekilde icra ettim orada.
0: Evet, onu ben gördüm sosyal medyadan. Çok başarılıydı. Tebrik ediyorum
1: Sağ
0: seni.
1: olun hocam.
0: Mutlu Hoca'yla da bir şeyler yaptınız galiba, yanlış
1: Mutlu Hoca'yla
0: hatırlamıyorsam.
1: yaptık.
0: Ortak bir şey çalmıştınız.
1: Bach'ın Envansiyon 4'ünü çalmıştık. İki
0: Evet,
1: ut.
0: evet,
1: Evet.
0: evet. Doğru. Şimdi daha iyi hatırladım söyleyince. Sosyal medya sağ olsun. Her şeyi görüyoruz biz orada. Gidemesek de, gelemesek de bazen, çünkü bizlerin de işlerine, bizlerin de konserlerine denk geliyor. Ve dolayısıyla sizleri izleyemediğimiz oluyor canlı canlı, ama sosyal medya paylaşımları bu anlamda hemen imdada yetişiyor.
1: Kesinlikle.
0: Hakikaten çok güzel çalışmalar olmuştu.
1: Teşekkürler hocam.
0: Evet, şimdi bir ustamıza dönelim, kulak verelim diyorum. Ahmet Çağan'a kulak vereceğiz ve bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Güfte Ömer Bedirtin Uşaklı'nın. Ufuklara yaslanmış yorgun dağlar sırayla,

Değerli dinleyicilerimiz, Ahmet Can'ı dinledik. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in Hicaz şarkısını seslendirdi. Ve şimdi bir Hicaz eserle devam edeceğiz. Sultan Abdülaziz'in Hicaz Sirtosu'nu seslendirecek bize konuğumuz Doğukan Uzun, Batuhan Kaşıkçı ve Ecem Aytekin.

0: Evet, programımız devam ediyor. Gençlerle Birlikte programında bu hafta konuğumuz Doğukan Uzun. Doğukan, peki kimleri dinlersin? Kimlerden feyiz alırsın? Hem sözlü eserlerde hem de sazende olarak kimleri örnek alıyorsun?
1: İlk sazendeleri söyleyeyim hocam.
0: Evet.
1: Tanbur Cemil Bey, Yorgo
0: Evet.
1: Bacanoz, Şerif Muhittin Targan, tabii hocam Mutlu Torun, Mehmet Bitmez. Onları daha çok
0: Evet.
1: sazında örnek alıyorum. Seste de Münir Nurettin Selçuk, Meral Uğurlu, Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı Sezgin.
0: Gibi
1: Evet.
0: isimleri dinliyorsun. Şimdi biz de Mülkiye Toper'i dinleyeceğiz. Hemen Endorini Ali Bey'in Uşak Makamındaki şarkısını seslendirmiş. Ve dinleyenlerimizle birlikte efendim bunun tadına varacağız elbette. Çünkü ben eskilere gittikçe çok daha iyi hissediyorum. O icralar, o temiz icralar bana hakikaten Türk müziği dinlediğimi hissettiriyor. Bütün bu icraları dinleyerek hem örnek almalıyız hem de tadını çıkarmalıyız diye düşünüyorum Türk müziği sevenler olarak. Aşkın ile bülbül gibi artmaktadır ahım.

0: Geçmişe kulak verdik, günümüze devam edelim o zaman. Sevgili konuğum Doğukan Uzun'la sohbet ediyoruz efendim ve çok merak ediyorum, Doğukan gelecekte neler planlıyor?
1: Gelecekte icracılık yönümü daha ön plana çıkaracak işler yapmayı istiyorum. Bunun yanı sıra akademik kimliğimi de kaybetmek istemiyorum tabii.
0: Zaten bizim işin rengi bu. Yani hem öğreticilik hem de icra, ikisi aynı anda ilerlediğinde birbirini besliyor.
1: Kesinlikle hocam.
0: Senden sonra gelecek nesillere örnek olmak, onları yetiştirmek çok güzel bir sorumluluk ve aslında mesleğimizin sadakasını vermek diye de düşünüyorum.
1: Çok
0: Bizler
1: doğru.
0: yetiştik, bize destek oldu hocalarımız, bizler onlardan öğrendik. Öğrenmeye devam ederken, ki bu işin sonuna kadar öğreneceğimizi düşünüyorum ben, başka insanlara da el uzatmak, onlara faydalı olmak çok kıymetli.
1: Kesinlikle öyle hocam.
0: Evet, şimdi sizlerden bir icra dinleyeceğiz efendim. Uşak makamında bir şarkı dinlemiştik az önce. Sizler de Salih Dede'nin Uşak Saz Semaisi'ni icra ediyorsunuz. Kıymetli konuğum Doğukan Uzun, Batuhan Kaşıkçı ve Ecem Aytekin birlikteler efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Meral Uğurlu'ya kulak vereceğiz. Bestesi Vecdi Seyhun, güftesi Nedim Güntel imzalı şarkıyı dinliyoruz. Akşam yine ruhumdaki hicran ile yandım.

0: Programımızda konuğumuz Doğukan Uzun. Evet Doğukan, yine sizlerden bir icra dinleyelim.
1: Hocam bu sefer bizlerden değil de siz de dahil olsanız şarkı dinlesek.
0: Hep birlikte diyorsun.
1: Evet, hep birlikte bir şey yapsak.
0: Aslında burada bir eserimiz var. Enstrümantal olarak provasını yaptılar ama isterseniz onu seslendirebiliriz. Kürdi Cazkar makamında Ahmet Mithat Küpküpoğlu'nun bir şarkısı efendim. Hatta dinleyenlerimiz de bence bize eşlik ederler. Çok güzel bir fasıl şarkısıdır.
1: Kesinlikle.
0: Meftunun oldum ey veci ahsen.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi geçmişe kulak vereceğiz ve Radife Erten'i dinleyeceğiz. Bestesi Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısı. Aşk olsun, Ride ne ki gönlünde emel yok.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, zaman hızla akıp giderken isterim ki daha çok şarkı dinleyelim, daha çok saz eseri dinleyelim. Sıradaki eserimiz Kemal Niyazi Seyhun'un Hicazkâr Saz Semaisi ve tabii ki Ud'da Doğukan Uzun, Kanun'da Batuhan Kaşıkçı, Klasik Kemençe'de Ecem Aytekin ile beraber çalıyorlar ve bizler de tadına varıyoruz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi hep birlikte bir eser daha seslendiriyoruz. İsmail Bağa Sürelsan'ın Nihavend şarkısı. Yaz günleri en tatlı hayaller gibi geçti.

Değerli dinleyicilerimiz, şimdi Emin Ongan ve Fevzi Aslangil Ferah Feza Saz Semaisi'ni icra etmişler ve Şerif Muhittin Targan'a ait. Dinliyoruz.

0: Az önce de söylemiştim, programımızda sona doğru yaklaşıyoruz diye sevgili Doğukan. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için.
1: Ben
0: Artık
1: teşekkür ederim davet ettiğiniz için hocam.
0: evet bitiriyoruz ve duygu ve düşüncelerini de alalım.
1: Çok güzel bir ortam yani Batuhan hocamız, Ecem hocamız sizlerle birlikte olmak çok kıymetli tabii. Size müzik yapmaktan çok keyif alıyorum ben.
0: Bizler de öyle aynı şekilde sevgili Doğukan. Başarılarının da devamını diliyoruz
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: çalışmalarında. Umarım her şey gönlüne göre olsun.
1: Sağ olun hocam.
0: Evet, bir eser daha dinleyeceğiz tabii ki veda etmeden önce. İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi saz semaisini çalıyorlar efendim.

Gençlerle birlikte programının bu haftada sonuna geldik. Sizlerden gelen kıymetli iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Programı hazırlayıp sundum ben Sinem Sevindik. Teknik yönetmenimiz

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını iki günde yok edebileceklerini belirtti. ABD basını, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını iddia etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinli'yi daha katletti. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Kazakistan temaslarının ardından Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde gençlik şölenine katılmak üzere Kocaeli'ye gidecek. Erdoğan, etkinliklerde gençlerle bir araya gelecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenli ve konforlu seyahat için yatırımlarına Tokat'ta bir yenisini daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 38 kilometrelik bölümü tamamlanan Tokat-Niksar yolu şantiyesinde inceleme yaptı. 49 kilometrelik projenin seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya indireceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Fetih Kupası'na katılımın her geçen gün arttığını söyledi. 3-7 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek yarışmalara 51 ülkeden 700 aşkın sporcunun katılacağını belirtti. Osman Aşkınbak, Fetih Kupası basın toplantısında hitap etti. Bitlis, Sinop ve Samsun'da 3 yeni halk plajı hizmete alınıyor. Kültür ve Turizm Bakanı

0: Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturabilecek, öğretmen ve veli görüşmelerinin içeriği bakanlık tarafından takip edilebilecek. Mersin'de yangınlarla mücadele kapsamında ormanlık alanlara girişler yasaklandı. 30 Ekim 2026 tarihine kadar Mersin'de ormanlara girilemeyecek. Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan fırtına çatılarda hasara yol açtı. Tunceli'de ise selin ardından zarar gören yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. 2024 yılında Kars'ta sokakta oynarken havaya açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Muhammed Poyraz Erdağ soruşturmasında karar çıktı. Tutuklu 4 sanıktan biri müebbet, diğeri 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık için tahliye kararı verildi. Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 64 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1021 şüpheli yakalandı, 319'u tutuklandı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Efendim stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, viyolada Kumsal Okur, kemençede Sercan Halili, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde sizleri rast makamının ruhumuza dokunan tınılarıyla buluşturuyoruz. Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan bu makam, Osmanlı saray musikisinden tekkelere, halkın gönlünden klasik eserlere kadar geniş bir yolculuk yapmıştır. Bestekarların yüzyıllardır özellikle başlangıç eserlerinde tercih ettiği bu makam, dinleyene güven veren sıcak ve güçlü bir atmosfer sunar. Rast makamının her namesinde insan ruhunu sakinleştiren, zihni toparlayan ve kalbe ferahlık veren bir ahenk hissedilir. Geçmişin inceliğini bugüne taşıyan seçkin eserlerle başlıyoruz programımıza. Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi'nin bir bölümünün ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Efendim şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki korumuz sizlere Rast makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı yine Rast makamında şarkılarla devam ediyor. Duygu yüklü besteleriyle dinleyiciyi geçmişten günümüze uzanan, samimi bir musiki yolculuğuna çıkaran bestekar, dramalı Hasan Güler'in şarkısı var sırada. Sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz. Seni andım yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

Seni bir gün görmesem, inan ki yaşamazdım. İçimde sen olmasan, bu canı taşımazdım. Erol Bingöl'ün güftesi İrfan, Türk Oğuz'a ait Rast şarkısını sanatçımız Özant Koç'tan dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sıradaki eserin bestesi çok kıymetli şefimiz İpek Dereli'ye, güftesi Tayfun Güngör'e ait. Rast makamındaki şarkıyı sanatçımız Rengin Uyar Kökten söylüyor. Dudaklarım suskun yine, dilim söylemez günlerce. Gidişin bitirdi beni, ağlasam da gelsen geri.

Efendim sırada uzun yıllar TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçılığı ve şeflik yapmış değerli bestekar Metin Everes'in güftesi Sadık Atay'a ait Rast şarkısı var. Sanatçımız Didar Ali'ye Koyuncu sizin için söylüyor. Yıllar yılı hep yalvarır dururum. Gelmiyorsun. Ne diyeyim? Sen sağ ol.

rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Ne bulduysa kaybettin gönül aşktan yana. Ömür çiçek kadar narin, bir gün kadar kısa. Ağlama, değmez hayat bu gözyaşlarına. Mehmet Ilgın'ın Rast makamındaki şarkısını Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programı Türk musikisinin en etkileyici ve en derin makamlarından biri olan Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Efendim bu makamdaki ilk eserimizin bestesi Kadri Şençalar'a ait. Sanatçımız Ömer Faruk Güney'den dinliyoruz. Gönlüm yaralı bilmiyorum yar bana ne oldu? Gül renkli yüzüm aşkın için bak yine soldu.

Efendim sırada özellikle aşk, hasret ve insan ruhunun inceliklerini işleyen besteleriyle Türk sanat müziğine kalıcı eserler kazandıran Avni Anıl'ın Güftesi Rüştü Şardağ'a ait Hicaz şarkısı var. Sanatçımız Belgin Gök söylüyor. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyoname programında sırayı Adem Şahin'in güftesi Reşat Özpirinççi'ye ait rastç eseri alıyor ve sanatçımız Oktay Cantürk'ten dinliyoruz. İçimdeki özlemi uyutamıyorum yar, gözlerimdeki nemi kurutamıyorum yar.

Kader böyle istiyor. Çare yok, biliyorum. Bitsin her şey diyordun. İşte bitiriyorum. Türk müziğinin sevilen birçok esere imzasını atmış, değerli bestekarlarından olan Necdet Tokatlıoğlu'nun güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait Hicaz eserini sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyoname programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken, efendim sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: CRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye aleyhine istihbarat faaliyetleri yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarla 2 yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. Yakalanan şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emeklilerin aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Türkiye'nin dört bir yanından getirilen sıkı denetimden geçmiş kurbanlıklar görücüye çıktı. Vatandaşlar Tarım Cebimde uygulaması sayesinde alacakları hayvanın özellikleri ve sağlık durumunu anında sorgulayabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. İran, Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni mekanizmayı yakında duyuracak. Bu mekanizmadan ticari gemilerle İran'la işbirliği yapan gemilerin yararlanabileceği belirtiliyor. ABD ise Hürmüz Boğazı'ndaki akışın yaz sonunda başlayacağı görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyledi. İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basında ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Çin'e gidiyor. Putin 19 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ele alınacak. Lübnan'da ateşkes 45 gün daha uzatıldı. Buna rağmen İsrail Lübnan'ı bombalamayı sürdürüyor. İşgal güçleri Lübnan'ın Sur kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Hasan Eğle'nin yönettiği Müstear Faslı'nı dinlediniz. Ahmet Kuşgöz klarnetle, Şenol Dinleyen Viola'yla müşterek taksim yaptı.
1: TRT Name.
0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i Orta Doğu'daki krizi yaymaya çalıştığını vurguladı. Bölge ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Kanlı oyunları bozmak için herkes kısa vadeli hesaplarını bir kenara bırakmalı dedi. Ankara'nın ev sahipliğindeki NATO Liderler Zirvesi'nin ittifakın tarihinde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın gündeminde Avrupa Birliği de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti Orta Asya basınında geniş yer buldu. Ziyaret bölgesel dengeleri değiştiren stratejik hamle olarak yorumlandı. Türkiye'nin bölgede belirleyici aktör olduğuna da dikkat çekildi. Türkiye, Orta Doğu'da çatışmanın yeniden başlamaması için yoğun çaba gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ilk olarak ABD'nin NATO daimi temsilcisi Matthew Whitaker'la görüştü. Fidan, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakeri'yi İstanbul'da kabul etti. Görüşmelerin içeriğine dair bilgi paylaşılmadı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Türkiye aleyhine istihbarat faaliyeti yürüten uluslararası ajan ağını çökertti. İki yabancı istihbarat servisine çalışan 9 kişi tespit edildi. 4 ilde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan şebeke üyeleri tutuklandı. Operasyonla yabancı istihbarat servislerinin Türkiye'deki ağ yapısı ve stratejik hedefleri de ortaya çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Kalan işlerini bitireceklerini söyleyen Trump, İran'ın altyapısını 2 günde yok edebileceklerini belirtti. Amerikan basını da ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlatmak için hazırlık yaptığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Washington'ın İran'a savaş açarak Amerikan halkını büyük bir yükün altına soktuğunu söyledi. Gazze şeridinde ateşkese rağmen soykırımcı İsrail'in saldırıları aralıksız sürüyor. Son saldırılarda Gazze kentini vuran İsrail unsurları 8 Filistinliyi daha katletti. Birleşmiş Milletler hem Gazze şeridinde hem de işgal altındaki Batı Şeria'da insani krizin derinleştiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocukları sanal ortamdaki tehditlerden korumak için ek tedbirlerin en kısa zamanda hayata geçeceğini vurguladı. İnternetin çocuklar için daha güvenli hale geleceğini belirtti. Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, aile ve gençlik fonundan 205 binden fazla gencin faydalandığını belirtti. Derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktadır dedi. Milli Eğitim Bakanlığı, okulların güvenliği ile ilgili olarak veli randevu sisteminin daha etkin yürütülmesine ilişkin kapsamlı çalışma başlattı. Bundan böyle okulda veli adına randevu oluşturulabilecek, velilerle çevrim içi de görüşme yapılabilecek. Öğretmen-veli görüşmelerinin konu başlıkları bakanlık tarafından takip edilebilecek. Karayolu taşıma yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu duyurdu. Bakan Uraloğlu, şehirler arası otobüslerde hareket zamanına 12 saat kalana kadar tam ücret

ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyeleri yarın hesaplara yatırılmaya başlanacak. Emekli aylıkları da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacak. Süreç 22 Mayıs'a kadar devam edecek. Dünyanın dört bir yanından gelen okçular İstanbul'da buluşacak. 14. Uluslararası Fetih Kupası başlıyor. 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek müsabakanın basın toplantısı gerçekleştirildi. Fetih Kupası'na 51 ülkeden 700 sporcunun katılması bekleniyor. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir akustik name programı ile Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere. Bu akşam tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boler ve ben Elif Güreşçi. Birbirinden güzel rast eserlerle yaklaşık bir saat birlikte olacağız. Hepimize rast gelsin inşallah. Şimdi stüdyomuzda bana eşlik eden birbirinden değerli saz sanatçılarımızı tanıtayım hemen. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili,

Bas gitarda Mustafa Kampıçak, gitarda Ömer Giray Akçay ve perküsyonda Bilal Bilke. Şimdiden ellerinize, gönüllerinize sağlık diyorum. Efendim, bugünkü akustik name programına çağların ötesine uzanan büyük bestekarımız Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait Rast şarkıyla başladık. Yüzündür cihanı münevver eden ve Rast bir eseriyle devam ediyoruz. Tekrar Dede Efendi'ye ait Rast eserle. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sevgili arkadaşlar, güzel eşlikleriniz için çok teşekkür ediyorum sizlere ve devam ediyoruz Rast makamında bir eser ile. Bestesi Yekta Akıncı'ya ait. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Buyurunuz.

Ellerinize, gönüllerinize sağlık sevgili Korhancığım, Korhan Gülderen'in güzel rastnamelerini dinlediniz şarkının başında. Yüreğine, gönlüne bin bereket de olsun. Evet, sırada İsmail Baha Sürelsan'ın çok sevilen bir rast şarkısı var. Ay gülsün ufuktan sana, sen bak ona gül de.

0: TRT Name.
1: Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait bir rast kanto var sırada. Gül kantosu.

Evet, sırada Hasan Hasgüler'e ait bir rast eser var yine. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar. Hasta ruhum geçen eyyamı tahassürle anar. Yine canlandı hayalimde bütün hatıralar.

0: TRT Name.
1: Sevgili Vedat Erdem Koca güzel rast nameleriyle yol gösterdi. Dramalı Hasan Nazgüler'in şarkısını icra ettik. Seni andım, yine kalbimde derin bir sızı var. Sırada bestesi Avni Anıl hocamıza, güftesi Ülkü Aker'e ait yine çok sevilen bir eser var. Bir göz aşinalığı var aramızda.

Çok teşekkürler. Bu güzel şarkıyı da sevgili Sercan süsledi. Sevgili Sercan Halili, ellerine sağlık. Sırada Haydar Tatlıya'ya ait çok güzel bir rast fantazi eser var. Mavi Gözlerin.

0: TRT Name.
1: Sırada çok güzel bir rast şarkı var. Güftesi Halil Soyuer, bestesi Ankara Radyosu'nun çok kıymetli hocalarından Selahattin Altınbaş'a ait. Hangi dağ ardına kaçıp gittiniz? Ey deli gönlümün deli günleri. Bir diğer ismiyle şarkımızın adı Deli Günler. Öncesinde sevgili Sercan'dan yine rast nameler dinliyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize, yüreklerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz bir rast türküyle. Radife Erten'den alınmış. Sizleri de radyo başında eşliklere bekliyoruz. Ben kalender meşrebim, güzel çirkin aramam. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli arkadaşlarım, kemanda Korhan Gülderen, kanunda Vedat Erdem Koca, kemençede Sercan Halili, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, gitarda Ömer Giray Akçay ve perküsyonda Bilal Bilke ile birlikte program yapımcımız Aslı Boyler, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve ben Elif Güreşçi son iki rast türküyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

sevgili dinleyicilerimiz, yine bir akşamın sesi programında sizlerle birlikteyiz. 2 saat boyunca birbirinden güzel, muhteşem eserlerimizi dinleyerek keyifli bir zaman geçireceğiz sizlerle. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza hareketli, güzel bir eserle başladık. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Acem Kürdi makamında Muazzez Ersoy seslendirdi. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Şimdi bizi geçmişe, anılarımıza götüren güzel bir eser dinleyeceğiz. Yıldırım Gürses'in sesinden sevgili dinleyicilerimiz, güftesi Ayten Baykal'a ait Nihavent makamında keyifle dinliyoruz. Bilmem hatırlar mısın, bir liseli kız vardı.

Muhteşem bir şarkı Yıldırım Gürses'in sesinden dinledik. Liseyle kız şöyle bir anılarımıza yolculuk ettik sevgili dinleyicilerimiz. Programımız yine nostaljik bir eserle devam ediyor. Güftesi Sevim Yüce Alp'e, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Kürdi makamında. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Bu güzel eseri kimlere armağan edelim sevgili dinleyiciler, sizlerden de çok sayıda ileti bizlere ulaşıyor. Sevgi dolu, övgü dolu iletiler, ellerinize sağlık diyorum. İbrahim Kaçar Antalya'dan bizleri selamlamış, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri Kaçar, Ural ve eş ailelerine armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca selamlarını göndermiş, evlerimize hoş geldiniz diyerek sıradaki şarkıyı TRTNAME dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Yine Ankara'dan Mesut Mor da bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor. Nihayet havalar ısındı, dışarısı cıvıl cıvıl, böylesine güzel bir Ankara akşamında programınızı dinlemek büyük keyif Dilek Hanım demiş. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri TRTNAME dostlarına armağan ediyor. Bafra'dan Rıza Yakın sonsuz selamlarını göndermiş. Güzel ülkem, güzel insanlarına güzel bir hafta sonu diliyorum demiş. Sıradaki eseri eşi Fatma Hanım, kızları Bursa'da bulunan Nuray, Batman'da öğretmenlik görevini yapan İlknur, gardiyanlık görevini yapan damadı Abdullah'a, biricik torunu Giray'a ve TRTNAME dostlarına armağan ediyor. Polatlı'dan Mehmet Altan, iyi akşamlar. TRTNAME'nin gülü ve bir tanesi Dilek ablacığım, hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum. Selamlarını göndermiş. Bizden de size selamlar. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım da bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Dinar'dan Feyzi Akşen, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına, ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkür ederim. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan ediyor. Dilek Hanım, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyorum. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor. Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben. Sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

Sana arzum kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim. Dudaklarında arzum kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz ben.

Harika eserlerimizi dinlemeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sırada güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Segah makamında güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? Manisa Turgutlu'dan Ali Bağcı sevgilerini göndermiş. Program emeği geçenlere teşekkür ediyorum demiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına ve kıymetli bestekar Soner Özer'e armağan ediyor. Umarım Soner Özer de şu anda bizi dinliyordur. Armağanınızı o da dinlemiş olur. Antalya'dan Suzan Ülkü, akşamın sesini zevkle dinliyoruz. Sevgimle kalın demiş. Teşekkür ederim. Karabük'ten Hürmet Özdemir selamlarını, sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor. Van'ın hafızası Nostalji, Van'dan selamlar olsun demiş. Sıradaki eseri Mehmet

Altan, Emin Okur ve Muzaffer Şekerci ile Mehmet Gücü Yener'e armağan ediyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün selamlar sevgiler demiş sıradaki eseri ekibimize, eşine, çocuklarına, torunlarına ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Her daim TRT Name demiş, teşekkür ederiz. Kütahya Emet Yenice köyünden Ömer Çetiner de şu anda bizlerle birlikte selamlarını göndermiş, hayırlı yayınlar diliyor. Ahmet Özsan sizler için seslendiriyor muhteşem şarkımızı. Leyla bir özgecandır, kara gözlü ceylandır.

Saatlerimiz 19.18'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden bizlere iletilerde ulaşmaya devam ediyor. Sırada güftesi Engin Çıra, bestesi Ümit Mutlu'ya ait Nihavend makamında aşk dolu bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz? İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan, kıymetli öğretmenimiz bizlere selamlarını göndermiş. Böyle bir program yaptığınız için teşekkür eder ve saygılarımı sunarım demiş. Ben teşekkür ediyorum Feryal Zeki Ceylan'a. Sıradaki eseri sevgili eşine, çocuklarına ve senelerce çalışıp emeklisi olduğu İş Bankası'nda birlikte görev yapmış olduğu dostlarına armağan ediyor. Ve şimdiden hem sizin hem program ekibinizin ve de herkesin bayramını kutluyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Feryal Hanım'a bu güzel mesajı için. Samsun'dan Seniha Cengizhan da şu anda bizlerle birlikte, bizi dinliyor eşiyle birlikte. Muhteşem program Akşamın Sesine. Samsun'dan merhabalar, iyi yayınlar demiş. Bu akşam Reyhan Baş arkadaşımla bir konser etkinliğinde birlikte olacağız. Sizleri kulaklıkla dinlemeye çalışacağız demiş. Teşekkür ediyorum. Hiç kaçırmazlar programı Seniha Cengizhan ve Reyhan Baş.

Teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri eşi Mehmet Bey'e, Reyhan Baş ve eşi Haldun Bey'e, Atakum TSM korosundaki arkadaşlarına, name dostlarına, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım diyerek bana armağan ediyor. Sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkürler. Manisa'dan Salih Kurt hayırlı akşamlar diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkür ederiz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. İzmir Ödemiş'ten Ayhan Candaş tüm dinleyicilerimize ve ekibimize selamlarını, sevgilerini göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Karadeniz'in incisi Giresun'dan içten sevgilerini, selamlarını göndermiş Abdullah Yılmaz. Sıradaki eseri eşi Emel, kızı Irmak için istiyor. Tam da istediği Nihavend makamında aşk dolu harika bir eser gelecek. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın bizleri selamlamış. Sıradaki eseri İhsan Özdoğan, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selahattin Erzi, İsmet Köklü, Mustafa Kınay'a armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm dostlara iyi akşamlar demiş. Bu güzel akşamda, güzel programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler. Tüm şarkılar sizlere armağan olsun demiş. Teşekkür ederiz. Kayseri'den Mustafa Kına sıradaki şarkıyı tüm name dostlarına armağan ediyor. Her daim TRT demiş. Zonguldak Çaycuma Perde Atölyesi'nden Ayten Ayfer Mosmos da bizlerle birlikte sıradaki şarkıyı Mosmoslara, değerli müşterilerine ve bizlere armağan ediyor. Ankara'dan Kadriye Cangir de bizi dinliyor. Dilek Hanımcığım evime hoş geldiniz demiş. Seçeceğin güzel bir şarkıyı TRT Name dostlarına, ekibinize, tüm sevdiklerime ve sana armağan ediyorum. Sevgiler demiş. Teşekkür ederim. Serap Mutlu Akbulut sizler için seslendiriyor aşk dolu güzel eseri. Gönlümün bahçesinde gül olmuşsun sen.

Şimdi bahara erdim, gonca gonca gül derdim. Güfte Orhan Arıtan, beste Alaaddin Yavaşça, makam Mahur. Sanatçımız Turhan Öge sizlerle.

Akşamın Sesi çok güzel bir eserle devam ediyor. Sevgi dolu, aşk dolu bir eserle. Güftesi Perihan Sözen'e, bestesi Cemil Derelioğlu'na ait Kürdili Cazkar makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. İzmir Tire'den Hüseyin Güden ekibimizi ve tüm Name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, Sadık Bey'e, Japonya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm Name dostlarına armağan

ediyor. İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bu saatlerde kimseye randevu vermeyin. Güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, şirin mi şirin. Değerli canımız, dileğimiz geliyor demiş. Canım benim, kalbim, seni çok seviyorum demiş. Teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a. Sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki eseri şu anda hasta olan canım arkadaşım Pınar Hanım'a, Nuray Hanım'a, canım Suna teyzeme, Seven Kurtboğan ablama ve tüm name dostlarına armağan ediyorum demiş. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir kucak dolusu selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Ayla Hanım, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ankara'dan Murat Ayaz selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal iyi yayınlar dileğiyle sıradaki şarkıyı ekibimize, eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude, Nur ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Özdere'den Jale Özen sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz, yine her zamanki gibi keyifle dinleyeceğim demiş. Sıradaki eseri kendisi için istemiş. Nikser'den Selami Kabakçı selamlarını, sevgilerini göndermiş hepimize. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Tüm şarkıları ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Hüseyin Bey, teşekkür ederiz. Güller Diyar Isparta'dan Şevki Şahinoğlu hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri Muhammed, Esin, Burak, Zeynep Şahinoğlu'na ve Akşamın Sesi dinleyicileriyle ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Yağmurlu bir İzmir akşamından bizleri selamlamış Canan Çelik. Manisa'dan Mehmet Uluyurt, Ortaköy Yunus Park'tan bizlere selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Yunus Park'taki misafirlerine, Hüseyin Yüksel, Mehmet Andız, Salih Kurt ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç sevgilerini göndermiş. Yine birbirinden güzel şarkıları dinlemek için sabırsızlanıyoruz demiş. Güzel bir eseri eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye, ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Perihan Sözen sizler için seslendiriyor. Peteklerin balı sensin, çiçeklerin dalı sensin.

Çok güzel duygusal bir eser dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Alaaddin Şensoy'a ait Hicaz makamında Samime Sanay seslendirdi. Neredesin bilmiyorum, ne çok özledim seni. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz, hepinizin bildiği, dinlemeye doyamadığımız, ben öyle düşünüyorum belki de, ama sevilen bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Bence tahmin ettiniz, Zeki Müren'e ait Suzinak makamında. Bakalım kimlere armağan edeceğiz güzel eserimizi. Adana'dan Sevda Demirhan, akşam saatlerinde en güzel Türk sanat müziği eserleriyle mutlu ediyorsunuz bizleri demiş. Teşekkür ediyorum, ne mutlu bize. Sıradaki eseri kıymetli eşi Akif'e, TRTname dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Fethiye'den Eylem Erdoğan iyi akşamlar dilemiş. Bir yandan sizin seçtiğiniz güzel şarkıları dinliyorum, bir yandan ev işlerimi yapıyorum demiş. Kolay gelsin diyorum. Benim seçtiğim bir eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'e, kendisine ve kıymetli dostu İnci'ye armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de bizlerle birlikte iyi yayınlar dilemiş. Sayfamıza çiçekler göndermiş. Teşekkürler. Trabzon'dan Emine Atamer mutlu akşamlar dilemiş. Adana'dan Neslihan Yakar hayırlı akşamlar dileğiyle sevgilerine göndermiş. Akşamın Sesi programı bağımlılık yapıyor. Hafta sonunun muhteşem programı, keyifli dinlemeler. Hoş geldiniz Dilek Hanımcığım. Sağlığınıza duacıyım demiş. Teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a. Sıradaki eseri kıymetli eşi Muhammed'e, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya, Kaan, Yakar ailesine, Name dostlarına ve bizlere armağan ediyor. Teşekkürler. Leyla Çabuk bizleri Çanakkale'den selamlamış. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Naim Bostan, yeni bir dinleyicimiz katıldı programımıza. Hoş geldiniz diyoruz Naim Bostan'a. Muz Diyarı Anamur'dan bizleri selamlamış. Sıradaki eseri eşi Emine Hanım, kızı Beyza Nur, oğulları Bülent Can, Bilal Can'a armağan ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım demiş. Güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ederiz. İstanbul İstinye'den Müzeyyen Yüce Arda Bulut da bizi dinliyor. Dilek Hanım, evimize, ruhumuza hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Name dostlarımı da selamlıyorum demiş. Kalpler göndermiş. Teşekkür ederiz. Isparta'dan İsmail Yeşil hayırlı akşamlar diliyor. Herkese selam olsun demiş. Güzel bir şarkıyı bize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber mutlu yayınlar diliyor. Radyo başında sizi dinliyoruz demiş. Hepimize selamlarını göndermiş. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer de bizlerle birlikte mutlu bir akşam diliyor. Bu mutluluğu sevgili Dilek Hanım'la taçlandırmaya ne dersiniz değerli radyo dostlarım demiş. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ekibimize, Name dostlarımıza, eşi Neriman Hanım'a, Trabzon'daki ablası Afet Altan çiftine, radyosu başında sabırsızlıkla bekleyen canım annem ve Özdemir Bey'e armağan ediyorum. Her şey o güzel gönlünüzce olsun inşallah demiş. Çok teşekkür ediyorum güzel mesajınız için. Nedime teyzeciğim radyosunun başında beni bekliyor. Nedime teyzecime Zeki Müren'den harika bir eser armağan ediyorum ve o güzel ellerinden öpüyorum. Hep birlikte dinliyoruz sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden sizlere armağan ediyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu. Bu güzel eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sırada Emel Sayın'ın seslendireceği, yine hepimizin bildiği, dillerden düşmeyen bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz? İletilerinizde ulaşmaya devam ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın da bizlerle birlikte geçtiğimiz haftalarda programımıza katılmıştı. Teşekkür ediyoruz, yine güzel bir mesaj göndermiş. Akdeniz'in incisi, palmiyeler şehri güzel Mersin'den Ankara'ya kucak dolusu sevgi, selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefimiz Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarım için, ayrıca bu güzel programa emeği geçen tüm TRTname çalışanları için sıradaki eseri dinletirseniz çok seviniriz, sevgiler demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Uşak'tan Meral Özsan iyi akşamlar diliyor. Hafta sonumuzun yıldızı, akşamın sesinin güzel ekibi, hoş geldiniz evlerimize. Özledik, çok şükür buluştuk. Sevgili Dilek kardeşimize, teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, kıymetli evlatlarına, torunlarına, kıymetlim Dilek Hanım.

Ma, Nesrin Ilıca, Hatice Okur, Yamaç Şahin Bostancı ve tüm Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Bolvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Yine hafta sonunun en güzel programı Akşamın Sesinde sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için güzel sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Bakalım mesajlarımızı okumaya devam edelim. Şenol Akkuş, Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Kayseri Karakimse Mahallesi'nden İsmet Köklü sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Eryaman'dan Fatih Kiper iyi akşamlar dilemiş, name dostlarını selamlamış. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Konya'dan Halil İbrahim Köse, tüm emeğe geçen ekibe iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Sıradaki eseri sevmeye çalıştığım ustaların ustasına armağan ediyorum demiş. Ve Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Bahar kokulu bir Adana akşamından, bahar kokulu Ankara'mıza, Ankara Radyosu'na, güzel yurdumun güzel insanlarına ve dinlemekten büyük zevk aldığımız Akşamın Sesine ve bu nezih programa sesiyle, güzel Türkçesiyle, sunumuyla ayrı bir güzellik ve renk katan Dilek Hanım'a ve teknik yönetmenimize sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler bu güzel mesaj için. Güfte Turgut Yarkent, beste Avni Anıl, makam Nihavend. Emel Sayın sizler için seslendiriyor. Siz de eşlik edin lütfen bu güzel esere. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum.

Saatlerimiz 19.54'ü gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname, Akşamın Sesi, iletilerinizi gönderebilirsiniz. Sevdiklerinize ve kendinize güzel bir şarkı armağan edebilirsiniz. Muhteşem eserlerimiz var. Peş peşe dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada sizlerden de iletiler bizlere ulaşıyor. Sırada güftesi Şemsi Belli'ye, bestesi Selahattin İnal'a ait Buselik makamında harika bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz? Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca, huzur ve mutluluk dolu güzel bir akşam diliyor, sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı şu anda bizi dinleyen herkese armağan ediyor. Ankara Yeni Mahalle'den Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kızı Görkem'e, Eskişehir'de olan oğlu Mustafa Güçlü'ye ve kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, akşamın sesi bizim sesimiz demiş, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına, eşi Mustafa Aydeniz'e, İzmit sevdalısı Yamaç Şahin Bostancı'ya, ayrıca çok değerlim diyerek bana armağan ediyor, mutlu akşamlar diliyor, teşekkür ederim. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar diliyor, sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkürler. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin iyi akşamlar diliyor. Sıradaki şarkıyı bize, ailesine, arkadaşlarına ve TRTname dostlarına armağan ediyor. Adana Çukurova'dan Maşite Demirhan Bozbulut sevgilerini göndermiş, muhteşem ekibe selamlar demiş. Sıradaki eseri tüm özlem çekenlere ve kardeşi Mehmet Akif'le tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Tamer Alper de bizlerle birlikte yeni bir akşamın sesinde tekrar birlikteyiz demiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına ve bana armağan ediyor. Teşekkürler. Denizli'den Yunus Şen Ocak sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı Şen Ocak ailesine armağan ediyor. Mustafa Altınörs, evime mutluluk ve güzellik kattınız, teşekkürler demiş. Ben teşekkür ederim. Sıradaki eseri sevenlere ve sevilenlere armağan ediyor. Rize'den Selma Temizkan da bizlerle birlikte yeşille mavinin yaklaşık her tonunun olduğu çayın diyarına hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına, kara, hava, deniz askerlerimize, gazilerimize, polislerimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza, hastalarımıza, dinleyenlere ve üreticilerimize armağan ediyor. Doğamızı, denizlerimizi, suyumuzu koruyalım diyerek de güzel bir uyarıda bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Muhteşem bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Hüner Coşkuner'in Ölümsüz Sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Gözümde özleyiş, gönlümde acı, alnımda sevdanın sıcak teri var.

Akşamın sesi devam ediyor. Kıymetli sanatçılarımız ve bestekarlarımızdan da mesajlar ulaşıyor bizlere. Çok da güzel mesajlar gelmiş. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar her zamanki gibi yine güzel bir mesaj yazmış. Ankara Radyosu'nun kraliçesine ve ekibe en içten sevgilerimle tüm akşamın sesi dinleyicilerine saygılarımı sunuyorum. Her zamanki gibi yine 10 numara bir programla musikimizin güzel eserleriyle ruhumuzu dinlendiriyorsunuz Dilek Hanım. Teşekkürler, teşekkürler Uğur Çınar demiş. Biz teşekkür ediyoruz kıymetli sanatçımız Uğur Çınar'a bu tatlı güzel mesajı için kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız Soner Özer'den de bir mesaj ulaşmış bize. Güzel bir program olması dileğiyle İstanbul'dan selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Sıradaki eseri size, değerli arkadaşım Ali Balcı'ya ve name dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Yasemin

Özüşen'den, Ayvalık'tan kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocamın eşi Yasemin Özüşen'den bir mesaj gelmiş. Yağmurlu bir Ayvalık akşamından kucak dolusu selam ve sevgilerimizi yolluyoruz Dilek Hanım. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Akif Bey'e armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kıymetli sanatçımız Akif Özüşen hocama, Yasemin Özüşen'e kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Soner Özer'e de sevgilerimi, selamlarımı göndermeyi unutmadım. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız diyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Mediha Şensancakoğlu hocamdan da bir mesaj geldi bana WhatsApp'tan. Sevgili yavrum Dilekçiğim, çok teşekkür ediyorum, benden bir şarkı dinlettin. Bana neşe keyif veriyorsun, çok teşekkür ediyorum, beni mutlu ettin demiş. Her zaman mutlu olun hocam diyorum, teşekkür ediyorum Mediha Şensancakoğlu hocama. Ankara'dan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sırada yine bizi geçmişe götürecek, hepimizin bildiği, sevilen bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Dinlemekten usanmadığımız bir eser diyebilirim. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait Hüseyini makamında Faruk Tınaz'ın eşsiz sesinden dinleyeceğiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu güzel eseri. Adana'dan Numan Seymenoğlu telli turnalar eşliğinde selamlarını, sevgilerini göndermiş bize. Pırlantamız Zilek Hanım'ın seçtiği muhteşem name tınıları kulağımdan kalbime girerken, kalbimde oluşturduğu sevgi dalgalarından esen samyeli ve gül kokusuyla içimizi ve yüzlerimizi serinletmeye devam ediyor demiş. Her zamanki gibi değişik, güzel, tatlı bir mesaj göndermiş Numan Seymenoğlu. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Ankara'dan Adnan Yıldız da bizlerle birlikte, kıymetli Dilek Hanım'a Ankara'dan selamlar demiş. Sıradaki eseri senin gibi Türk sanat müziğine gönül ve emek vermiş herkese armağan ediyorum. Tüm iyi insanların bugünleri dünden, yarınları da bugünden daha güzel ve mutluluk verici olsun. İyi ki varsın, sağlık ve mutlulukla geçecek uzun ömürlerin olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amin diyorum Adnan Yıldız'a bu güzel mesajı için. Bilecik Vezirhan'dan Orhan Fidan sevgilerini göndermiş. İyi yayınlarınız olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Orhan Fidan'a. Yeni katılan dinleyicilerimizden geçtiğimiz haftalarda gelmişti. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sıradaki eseri tüm ekibinize, eşim Fatma ve kızım Zuhal'e armağan ediyorum demiş. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. İzmir'den Seven Kurtboğan Saftekin de bizlerle birlikte kucak dolusu sevgilerini, selamlarını göndermiş.

Kızım Arzu Murat Karaçelik çiftine ve kıymetli TRTname dostlarına armağan ediyorum demiş. Antalya'dan Ayşe Kaymaz sevgilerini göndermiş, keyifle dinliyorum demiş. Sıradaki eseri ailesine, TRTname dostlarına, Antalya TSM korosuna ve koro şefleri Ömer Altunbaş, eşi Emine Altunbaş ve İsmail Baha Sürel San konservatuar hocalarına armağan ediyor. Dünyanın en güzel şehir Antalya'dan TRTname dinleyicilerine selamlar, sevgiler demiş Ali Ay. Sıradaki eseri eşine, kızı Gökçe'ye, oğlu Ömer'e ve Cevdet ağabeyine armağan ediyor. Bizlere selamlarını göndermiş, teşekkür ediyoruz. Hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Faruk Tınaz'ın sesinden sizler için geliyor Yunus Gibi.

Akşamın sesi, güftesi Özdemir Kipere, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Uşak makamında sevilen bir eserle devam ediyor. Kumruları dinledim, susu verdiler. Bu güzel eseri bakalım kimlere armağan edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Hatay Antakya'dan Abbus Bakır, en güzel akşamlar sizlerin olsun demiş Abbus Bakır. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen.

Hanım'a çocukları Onur ve Emre Bakır'la bizlere armağan ediyor. Ankara Keçiören'den Semih Kulağoğlu selamlarımızı iletiyoruz. Güzel programınız için teşekkür ediyoruz. Dilek Hanım'a ve çalışma arkadaşlarına kolaylıklar diliyoruz demiş. Sizin seçtiğiniz bir şarkıyı dinlemek isteriz. Semih Kulağoğlu ve Erol Esen demiş. Teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan Nazire Metin akşamın sesini Ankara Radyosu'na Dilek Hanım'a selamlar sevgiler ekibe demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yağmurlu bir Çeşme akşamından bizleri selamlamış Doğan Çizmeci. Bugün doğum günü olan ağabeyim Çetin Çizmeci'ye ve İzmir'den Refik Bilgen'e sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Bu güzel akşamda yağmur kokulu bir şarkı da bizlere gelsin demiş. Güzel bir şarkı gelecek. Mor Doğan Karaburun'dan Arif Beşdemir bizlere selamlar göndermiş İzmir'in Şirin ilçesi Karaburun'dan. Akşamı sesi programını zevkle mutlulukla dinliyoruz. Güzel bir eseri eşim, kızım, Başak ve tüm dostlara armağan ediyorum demiş. Samsun'dan Reyhan Baş da bizlerle birlikte gönül dolusu sevgiler Dilek Hanımcığım. Güzel eserleri zevkle dinliyoruz. Bu arada kulaklıkla dinliyorum seni hayla sevgiler gönderiyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum ben de sizlere iyi dinlemeler diyorum. İstanbul Esenyurt'tan Bünyamin Tonbul ekibimizi ve Name dostlarını selamlamış. Sıradaki eseri ekibimize, ailesine, Name dostlarına ve Marmara Tarih bölümündeki tüm dostlarına armağan ediyor. Güzel bir şarkı armağan etmiş olacaksınız. Bünyamin Tombul bizi geçmişe götüren güzel bir eser. Ankara'dan Muharrem Yorulmaz kucak dolusu sevgilerini göndermiş, güzel bir akşam diliyor. Sıradaki eseri ekibimize ve tüm Name dostlarına armağan ediyor. Gaziantep'ten Ahmet Yetişkin iyi akşamlar demiş. Ahmet Bey de yeni katılan dinleyicilerimizden geçtiğimiz haftalarda, çok teşekkür ediyorum, yine mesaj göndermiş. Hasretle beklediğimiz programa yine kavuştuk demiş, çok teşekkür ediyorum. Sıradaki eseri sevgili eşi Zuhal Hanım'a, kıymetli çocukları Efe'ye, Merve'ye ve tüm dostlara armağan ediyor. Edirne Uzun Köprü'den Mithat Kaykı sevgiler olsun demiş. Sıradaki eseri eşi Çiğdem Hanım'a ve kızı Nehir'e armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri bize bugün düğünleri olup evlenecek olan yeğenleri Çağla Özdemir ve Furkan Çelik Can'a armağan ediyor. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyormuş. Biz de mutluluklar dileriz yeni çifte. Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı sevgili eşi Nazikar, oğlu İlker, gelini Çiğdem, biricik torunu Başar'a armağan ediyor. Selamlarını göndermiş bizlere. Metin Milli'nin sesinden dinliyoruz ve sizlere armağan ediyoruz. Kumruları dinledim, susu verdiler.

Pek de fazla dinlemediğimiz değişik bir eser dinledik değil mi sevgili dinleyicilerimiz? Güftesi İrfan Türkoğuz'a, bestesi Taner Şener'e ait Muhayyer Kürdi makamında Taner Şener'in sesinden dinledik hep birlikte. Kararmış bir bulut olmuş yüreğim. Saatlerimiz 20.26'yı gösteriyor. Sırada yine muhteşem bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Funda Dicle'ye, bestesi Bora Dicle'ye ait Tuğçe Pala seslendirecek. Bakalım kimlere armağan edeceğiz bu muhteşem eseri. Yağmurlu bir Ayvalık akşamından Şengül Polat ekibimizi ve Name dostlarını selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki esere eşimle birlikte talibiz. Sizi ve o güzel sunumunuzu tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajınız için. İzmir'den Hülya Genç de şu anda bizlerle birlikte akşamın sesini dinliyor.

Merhabalar, Ankara Radyosu Akşamın Sesi sevgili Dilek Hanım. Semaverde çay, Türk kahvesi közde. Eşlik ederseniz namelerle keyiflice yudumlayalım. Sarışın aşk İzmir'den sevgiyle demiş, yine her zamanki gibi çok da güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel mesaj için. Manisa Turgutlu'dan İsa Taşdemir selamlarını göndermiş, iyi yayınlar diliyor. Isparta Senirkent'ten Ayşe Arslan Bayrak yeni bir dinleyicimiz, hoş geldiniz diyoruz Ayşe Hanım'a. Bizleri selamlamış, iyi yayınlar diliyor Mustafa Salih ve Ayşe Çetiner. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Adana Çukurova'dan Ülkü Demirhan Ergü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri ekibimize, TRTname dostlarına ve çok sevdiği kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyor. Taşın aş olduğu Asilşehir Bucak'tan akşamın sesine, Dilek Hanım'a ve ekibe sevgiler, hayırlı akşamlar demiş Ali Yöntem. Teşekkür ediyoruz. Şansına çıkan şarkıyı Selahattin Erzi, Ahmet Özçelik, Hüseyin Yüksel, Zafer Özkara bana ve Rezan Çatalbaş'a armağan ediyor. Teşekkürler. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki şarkıyı ailesine, name dostlarına, ekibimize, torunu Beliz Bebe'ye armağan ediyor. Romanya'dan Nihat Güreş iyi akşamlar dilemiş, selamlarını göndermiş bize. Sıradaki şarkıyı biricik eşi Birsen Güreş'e armağan ediyor. Onu çok seviyorum demiş. Biz de Romanya'ya Ankara'dan kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki eseri Koray ve Dilşat Heybeli'ye armağan ediyor. Alanya'dan Dilek Yıldız mutlu akşamlar, selam olsun herkese demiş. Teşekkür ederiz. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgileriyle, selamlarıyla geldi programımıza Hatice Okur. Gönüllerimizin sultanı Dilek Hanımcığım, zamanın nasıl geçtiğini fark edemedim, bu yüzden çok geç kaldım. Sıradaki eseri sizlere, name dostlarına, şu an birlikte olduğumuz kardeşlerime, Fazilet anneme, Yamaç Şahin Bostancı'ya, Meral Erol Özsan çiftine, Ayşe Refik Tuncer çiftine ve kendisine armağan ediyor. Burdur'da Fazilet teyzemiz de şu anda bizi dinliyor. Kendisine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum, teşekkür ediyorum. Tuğçe Pala sizler için seslendiriyor muhteşem bir eser, Yalancı Bahar. Bu eseri şu anda bizi dinleyen, ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan ediyoruz.

Muhteşem bir eser dinledik. Tuğçe Pala seslendirdi. Yalancı Bahar. Sırada aşk dolu bir eserimiz var. Güftesi Fuat Edip Baksı'ya, bestesi Arif Sami Toker'e ait Nihavend makamında. Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sanatçımız Akif Özüşen seslendiriyor bu güzel eseri.

Ayrılık da zor değil eğer hasret olmasa. Güfte Hasan Oral Şen, beste Alaaddin Yavaşça, makam Hicaz. Sanatçımız Suat Yıldırım sizlerle.

Kıymetli sanatçımız ve bestekarımız Kadir Şarman hocamdan da bir mesaj ulaştı az önce. İyi akşamlar. Akşamın Sesi programını yine keyifle dinliyoruz. Sevgili dilekçiyim, size yayın ekibine sevgilerimi iletiyor ve sıradaki şarkıyı tüm TRT Name dinleyicilerine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Kadir Şarman hocama kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Sizlerden iletiler de ulaşmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Florya Şenlikköy'den Gündüz Erkçetin iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Yazsam da yazmasam da dinliyorum bu nadide programı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Seçtiğiniz şahane eseri radyosu başında programı takip eden sevgili ablam Güzin Civele'ye, geçtiğimiz günlerde küçük bir operasyon geçiren sevgili eniştem Necdet Civele'ye şifalar dileyerek armağan etmek istiyorum sevgi saygı teşekkürlerimle demiş. Biz de şifa diliyoruz Necdet Bey'e. Allah sağlık afiyet versin diyelim. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'dan da az önce bir mesaj ulaştı bize. TRT Name dinleyicileri için de herkese sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Ekibe de selamlar demiş. Sıradaki eseri Türkiye'nin biriciği ve Utsunomiya'nın kültür elçisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, Burdur'un en tatlı annesi sevgili Fazilet anneme, Bülent abi ve eşi Yeliz Hanım'a, Meral Özsan'a, İzmit'in gülen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum. Selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de Japonya'ya, Utsunomiya'ya, Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Çanakkale'den Engin Erdoğan da bizlerle birlikte iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Sevgilerini göndermiş bizlere. Teşekkürler. Güfte Mehmet Erbulan, beste Rıdvan Tandoğan, makam Hüzzam. İhsan Güvenç sizler için seslendiriyor. Çok güzel bir eser. Sen benim aşkımı bilinceye dek, davetsiz, habersiz gelinceye dek.

programımızın sonlarına yaklaştığımız sıralarda hareketleniyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Faruk Şahin'e ait Segah makamındaki eserle Nusret Yılmaz sizlerle. Gemiciler yol alırlar sessizce.

Son dakika mesajları geldi. Almanya'dan Fatma Ateşok sevgilerini göndermiş. Biz de kendisine kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Kütahya Tavşan'dan Kemal Gökçe de son dakika mesajı göndermiş. Hepimize sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri kendisine ve bizlere armağan ediyor. Programımız burada sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Son eserimizi Gönül Yazar seslendiriyor. Yürü Dilber yürü ömrümün varı. Bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Atilla Aliler. Esen kalın, hoşça kalın.

Hanımlar beyler, radyonuzun başına hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'ndan sizleri selamlıyoruz. İstanbul'da müzik stüdyomuza safalar getirdiniz, hoş geldiniz dedikten sonra hemen stüdyomuzu şereflendiren arkadaşlarımı sizlere takdim etmek isterim. Bugünkü hanendelerimiz Ayşen Birgör, Ayşe Ekiz, Berin Şener, Furkan Biçer, Gürsoy Dinçer ve İhsan Güvenç. Bendeniz Nusret Yılmaz. Efendim bizlere eşlik edecek saz heyetimiz, kemanda maestromuz Turay Dinleyen, violonselistimiz Serdar Açın, kanunumuz bugün Funda Suyur, tamburimiz Hulusi Babalık, udimiz bugün Oytun Uçar, neyzenimiz Ali Osman Erdoğdular ve klarnet sanatçımız Ali Çeliksu ve bizim büyüğümüz Seyfettin Uraş bugün ritim sanatçımız. Program yapımcımız Çiğdem Işık ve Birsel Acar tonmeisterımız. Efendim hoş geldiniz en başta dedik ama meydan faslı programına tekrar hoş geldiniz diyerek bugünkü Acema Şiran peşreviyle başlayacak olan Acema Şiran faslını sizlere sunmak için stüdyomuzda hazırız. Lütfedip dinlerseniz fasıl geneliyle birlikte size

0: Hanımlar beyler, TRT İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz programımız sona erdi. Keman'da Turay dinleyen, violonselde Serdar Açın, kanunda Funda Suyur, Ut'ta Oytun Uçar, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu ve ritim sazda Seyfettin Uraş vardı. Tonmeister'ımız bugün Birsel Acar, program yapımcımız Çiğdem Işık'tı ve ben Deniz Nusret Yılmaz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, esen kalın efendim. Hoşça kalın.
1: Meydan Faslı.

TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Beraber ve Solo Şarkılar programına başlıyoruz. Şef Cemil Uncu'nun yönettiği Hüzzam ve Seyyah makamındaki şarkılardan oluşan programın solistleri Belgin Gök, Gülden Sarıkahya, Eda Şimşek ve Özat Koç.

0: Kalbin izinden.
1: Merhaba değerli TRT Name dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımız bu hafta yine Türk musikisi tarihine ışık tutarak sizleri geçmişten günümüze uzanan bir müzik yolculuğuna davet ediyor. Bu sayede sizleri her hafta Türk musikisi tarihinde iz bırakmış değerli bestekarlarımızın eserleriyle buluşturuyor ve onların musiki serüvenine tanıklık etmenizi sağlıyoruz. Türk musikisinde yer alan her eser sizlere tarihten bir hikaye fısıldarken musikinin ve kültürün insanda uyandırdığı derin duyguları hissetmenizi sağlayacak. Şimdi bestekarlarımızın eşsiz nameleri eşliğinde Türk musikisinin köklü tarihine birlikte kulak verelim. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakanbaş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Türk musikisinin önemli bestekarlarından biri olan Kemani Tatyos Efendi'yi tanıtacağız. Programımıza ilk olarak bestekarın Suzinak Peşrevi ile başlıyoruz.

Tatyos Efendi 1858 yılında İstanbul'da Ortaköy'de doğmuştur. Musikiye aşırı düşkünlüğü sebebiyle dayısından kanun dersleri alarak musiki hayatına atılmıştır. Bir süre amatör topluluklarda kanun çalmıştır. Daha sonra bu sazı bırakan Tatyos Efendi, kemani kör Sebuh'tan keman çalmasını öğrenmiştir. Bir yandan da Anban ve Civan kardeşlerden, hanende Astik Ağa'dan aldığı derslerle musiki bilgisini ilerletmiş ve birçok fasıl geçmiştir. Sırada bestekarın Hüzzam makamındaki şarkısı var. Eseri Gülden Sarı Kahya'nın sesinden dinleyeceğiz. Gözüm hasretle giryandır, yaman halim perişandır.

Bestekar Lemmy Atlı'nın verdiği bilgilere göre iyi bir müzik işi nasıl olan Tatyos Efendi çok güzel fasıl idare edermiş. Bestekarın tanınmış sanatkarlardan Ahmet Rasim Bey, Civan ve Andon kardeşler, Şevki Bey, Kemençeci Vasilaki, Tamburi Cemil Bey ile musiki çalışmalar olmuş ve bu sanatkarlarla birlikte çalmıştır. Programımız Tatyos Efendi'nin Rast Peşrevi ile devam ediyor.

Tatyos Efendi'nin saz eserlerinde bu kadar başarılı bir bestekar olmasında uzun süren bu beraberliğin büyük bir etkisi olmuştur. Aynı zamanda şair olan Tatyos Efendi birçok eserinin sözlerini kendisi yazmıştır. Şimdi sözleri Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Tatyos

Yunus Efendi'ye ait olan Rast makamındaki şarkıyı dinleyeceğiz. Eseri İlknur Elbilsin'in yorumuyla dinliyoruz. Bir gönlüme, bir hali perişanıma baktım, zalim seni yad eyleye eyleye çaktım.

İyi bir bestekar olan Tatyos Efendi'nin üstün bir musiki anlayışı vardı. Çağının gerekleri ve sanat anlayışına göre güzel saz ve söz eserleri bestelemiş, eserlerinde makamlarımızın geleneksel ifade özelliklerini başarıyla yansıtmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, programımızdaki musiki yolculuğumuz Tatyos Efendi'nin Kürdili Cazkar Peşrevi ile devam ediyor.

Tatyos Efendi saz eseri bestekarı olarak Karciğer, Suzinak, Rast peşrevleri, Hüseyini, Suzinak, Rast, Saz semaileri ve bazı şarkılarıyla şöhret ve hatırasını hala aramızda yaşatmaktadır. Bu eserler arasında Hüseyini saz semaisi ile Karciğer peşrevi en güzel örneklerdir. Sırada Tatyos Efendi'nin sözleri Nigar Osman Hanım'a ait Hicazkar makamındaki bir şarkısı var. Eseri Nesrin Körükçü'nün sesinden dinleyeceğiz. Mani oluyor halimi takrire hicabım, üzme yetişir, üzme firakınla harabım.

Musiki repertuarımızda bulunan eserleri peşrevler, saz semaileri, beste, muhtelif makam ve usullerden bestelediği 50'ye yakın şarkıdan ibarettir. Bestekar 16 Mart 1913 tarihinde vefat etmiştir. Şimdi ise bestekarın Suzinak makamındaki bir şarkısını Rıza Rit yorumuyla dinleyeceğiz. Gel ela gözlüm efendim yanıma, hasretin kâr etti artık canıma.

Programımız bestekarın Uşak makamındaki sevilen bir şarkısıyla devam ediyor. Eseri Mehsem Özşimşir'in sesinden dinliyoruz. Gamzedeyim deva bulmam, garibim bir yuva kurmam. Kaderimdir hep çektiren, inlerim hiç reha bulmam.

Tatyos Efendi'nin yine sevilen bir uşak şarkısıyla programımızı sonlandırıyoruz. Eseri Umut Akyürek seslendiriyor. Bu akşam gün batarken gel, sakın geç kalma erken gel. Tahammül kalmadı artık, aman geç kalma erken gel.

Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam makamındaki eserine Koray Safkan'ın yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin güftesi Mustafa Nafi Zırmağ'a ait. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle sesleneceğiz siz kıymetli dinleyenlerimize. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi sizlere yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Muhayyer makamında eserler seçtim programımızda sizler için. İkinci Hüzzam eser Osman Nihat Akın'ın bir bestesi, Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz eserimizi. Seyredaldık Gonca-i Handan'ı, bir ömür bitti. Bitmedi o bülbülün efkanı, bir ömür bitti. Çok tabipler ilaç verdi dili hastayı aşka, inledi ney gibi canı dil, bir ömür bitti.

Sıradaki hüzzam eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Bimen Şen'in bir şarkısı. Haleli gözlerin hayale döndü, aşkımın ateşi melale döndü. Gönlümde hüzün var, yaklaştı akşam, ömrümün güneşi zevale döndü.

Sıradaki Hüzzam şarkımızın güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Necmi Rıza Ahıskan'dan dinliyoruz. Sen olmasaydın eğer aşka inanmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü yanmazdım. Sensiz aşkı aramam, mehtabı anmazdım. Seni sevmeseydim ah bu türlü

Güftesi Rahmi Duman'a, bestesi Saadet'in Kaynağı ait Hüzzam şarkıyı da Gül Yazıcı'dan dinliyoruz şimdi. Bin hüzün çöktü yine gönlüme akşamla benim, ülfetim var nice yıldan beridir gamla benim. Dönerim bekle beni sen deyiver, dönme yine, bir ümit sun ne olur kalbime bir damla benim.

Tatyos Efendi'nin Hüzzam şarkısı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gözüm hasretle giryandır, yaman halim perişandır. Hemişe karım efkandır, yaman halim perişandır.

Sıradaki Hüzzam şarkımızın güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Olanlar oldu, geçti artık. Sen ne dersen de, benim kadar suçlusun. Suçlusun bunda sen de.

Yıldızlar Altında Muayyer Makamında eserlerle devam ediyor. İhsan Özge'nin klasik kemençe taksiminin ardından Nuri Halil Poyraz'ın Muayyer şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül, güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat, ey gül.

Sırada Supi Ziya Özbekkan'ın muhayyer şarkısı var. Münip Utandı'nın yorumundan sunuyoruz. Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırına şadıma gelsen.

Sıradaki muhayyer şarkı Rifat Bey'in bir bestesi. Aytaç Ergen'in yorumundan sunuyoruz. Sakı içelim camını demsaz olarak gel. Kakül dökerek, göz süzerek, naz ederek gel.

Güftesi Semih Mümtaz'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait muhayyer şarkıyı Alp Arslan'dan dinliyoruz şimdi hep birlikte. Gezdim, yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Burcu Göktürk'ü Muhayyer makamındaki divanda dinleyeceğiz. Şiir dertliye ait. Ok gibi hublar beni yaydan yabana attılar. Bilmediler kadrimi, ucuz pahaya sattılar.

Bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece dinleyeceğimiz son eser, güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Erol Sayan'ın Muhayyer şarkısı. Esma Başbuğ ve Hayati Günyeli'den dinliyoruz. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Hata bulmak, kusur bulmak güç sende. Niye benim için kendini üzersin? Günah bende, kusur bende, suç bende. Hoşça kalınız.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba. Ben Furkan Biçer. Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçısı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar ve bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçı arkadaşlarım kemanda Umut Hoşgör, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Programımıza Alaaddin hocamızın Alaaddin Yavaşça'nın Hicaz makamındaki eseriyle başladık ve aynı makamdan ikinci eserimizle devam edeceğiz. Güftesi Turgut Yarkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz şarkı. Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek.

Evet efendim, yine Hicaz makamından devam ediyoruz. Şimdi bir Hicaz fantezimiz var. Müzik Hüsnü Üstün, söz Aşkın Tuna'ya ait. Çok güzel bir şarkı. Aşkımız ne güzeldi gittiğinde anladım.

0: Evet efendim, bu duygu yüklü şarkıdan sonra tekrar güzel Hicaz bir şarkıyla devam ediyoruz. Üstad Selahattin Pınar'a ait müzik, söz Mustafa Nafiz Irmak. Gönül yarasından acı duyanlar.
1: Evet buyurun efendim.

Evet efendim, şu an son Hicaz şarkımızı okuyacağız ve ondan sonra diğer makamlarımıza geçeceğiz. Sıradaki şarkımız Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait hareketli bir şarkı. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

0: TRTname.
1: Efendim, Hicaz eserlerimizi bitirmiş bulunmaktayız. Şimdiki makamımız Hicazkar. Saadettin Kaynağ'ın çok güzel bir eseriyle başlıyoruz. Ve devamında güzel güzel eserlerimiz olacak inşallah. Şarkımızı anons edeyim. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler, ne enfes bir şiir ahengidir.

Evet efendim, bu güzel şarkımızın başında giriş taksimi yapan iki arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Kemanda Umut Hoşgör ve kanunda Bora Dicle. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Şimdi sıradaki şarkımız yine Saadettin Kaynak Usta'dan, sözler Fuat Hulusi Demirelli. Çözmek elinde değil gönlümü senden kadın. Buyurun efendim.

Evet efendim, aynı makamdan devam ediyoruz. Son iki eserimiz kaldı Hicazkar'dan ve sıradaki eserimiz güftesi Nigar Osman Hanım'a, bestesi Tatyos Efendi'ye ait olan güzel bir şarkı daha. Mani oluyor halimi takrire hicabın.

Sevgili dinleyicilerimiz, şu an dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'den dinleyebilirsiniz. Hicazkar makamımızın son eserindeyiz şu anda. Sözü ve müziği Neveser Kökteş'e ait çok sevdiğim bir şarkı. Gül dalında öten bülbülün olsam.

Evet efendim, geldik programımızın son makamına. Benim de çok sevdiğim bir makam, Kürdilici Asker makamına geldik. Şimdi sıradaki eserimiz Suat Sayın'a ait çok sevilen bir eser. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım.

Evet, sıradaki Kürt dilici asker şarkımız, güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait olan çok güzel bir parça daha. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir. Ben de öyle bunu bilir. Sade gözden ırağız biz, alev alev çerağız biz. Ayrılsak da beraberiz. Buyurun.

Bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Akustik Name'de bana eşlik eden saz arkadaşlarım kemanda Umut Hoşgör, kanunda Bora Dicle, udda Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Muhammed İzgi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz sevgili Birsel Acar idi ve son eserimizi de anons etmek istiyorum. Lavtacı Hristo'ya ait Kürdili Cazkar şarkımız Karşıyaka'da İzmir'in Gülü. Thank you.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Güzel bir İstanbul sabahında her gün olduğu gibi şarkılarla, şiirlerle, gönlümüzden geçen iyi dileklerle, içimizi kıpır kıpır yapan ritimlerle gününüze eşlik etmek üzere huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Bugün de teknik yapımda sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca yanı başınızda olacağız.

Efendim. Yayınımız bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesiyle başlıyor. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait Segah makamındaki eseri Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Gel gitme, kalmasın gözüm yollarda.

Yine nostaljik bir sese kulak verdi ki gönül yazar Teoman Alpay'ın güftesi Senur Çelik imzalı Segah şarkısıyla bizlere seslendi. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı dedi. Evet sevgili dinleyenlerimiz, yine 90'lı yıllara uzanıyoruz ve Ayşe Tunalı'ya kulak veriyoruz. Zekai Tunca'nın sözlerini Yalçın Benlican'ın yazdığı Segah şarkısıyla bize sesleniyor sanatçımız. Yıllar yağdı saçlarıma, mevsimleri sayamadım.

Silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Unutulmaz bir Selahattin Altınbaş bestesi. Bu sevilen sözler ise Aslan Tunçatay'a aitti. Hüzzam makamındaki eseri Belgin Erol Gündoğdu'dan dinledik. Evet, TRT Name dostlarımız Segah ve Hüzzam makamının gönlümüze bıraktığı güzel duygularla programımızda yol almaya devam ediyoruz. Şimdi 2014 yılına uzanıyoruz. Melahat Gülses'in Senden Uzakta ismiyle yayınlanan albümünde yer alan çok özel bir Arif Şanlı bestesine kulak veriyoruz. Güftesi Muharrem Gerçeker'e ait Segah makamındaki eserde sanatçımız bize nasıl hasretim diyor.

Kuzan makamında unutulmaz türkülerden biri Seçil Heper yorumuyla radyomuzdaydı. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımız devam ediyor. Şimdi Nesrin Sipahi'ye kulak vereceğiz. Beste ve güftesi Suat Sayın'a ait çok sevilen Hüzzam makamındaki bir eseri seslendirecek sanatçımız. Kederli günlerimde arkadaş oldun bana. Ne güzel anlaşırken şimdi ne oldu sana?

Nizam makamındaki sevilen türkü formundaki eserde Alp Arslan bizlerleydi. Programımızın şimdiki bölümünde ise Aşıklar makamının unutulmaz eserleriyle sizlere sesleneceğiz. Bir Selçuk Tekay bestesine kulak veriyoruz ilk olarak. Güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak makamındaki şarkıda Hülya Sözer'i dinliyoruz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu. Gözümde her zaman biraz yaş oldu. En güzel duygular bana düş oldu. Yorgunum dostlarım, yorgunum artık.

Sözlerini Refik Ahmet Sevengil'in kaleme aldığı Karciğer makamındaki Saadettin Kaynak şarkısında Ayşegül Durukan'ı dinledik. Değerli TRT Name dostlarımız, birlikteliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz her programımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşemizde 9. yüzyılda yaşamış olan İslam alimi, filozof, gökbilimci ve müzisyen Farabi'nin bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Farabi şöyle demiş sözlerinde: "Mutluluk kendisi için istenen, hiçbir zaman bir başka şeyin elde edilmesi için istenmeyen iyidir. Onun ötesinde insanın elde edebileceği daha büyük bir şey yoktur." Evet, bu sözün üzerine tabii ki herkes kendi payına düşeni alacaktır. Ancak bizim söyleyebileceğimiz, yaşamın her anından kendimize mutluluklar çıkarabileceğimizdir. Bu mutluluklar belki küçücük anlarda gizlidir. Sevdiğiniz bir kalple yan yana bulunmak, belki evladınızın gülüşünü izlemek ya da tadına doyamadığınız bir yemeği yemek veya ruhunuza dokunan şarkıları dinlemek. Tüm bu küçücük anlar bir mutluluk sebebi iken sizler de lütfen hayatın güzelliklerini ıskalamayın sevgili dinleyenler. Ve umuyoruz bu güzellikleri yaşarken, bu mutlulukları tadarken biz de sizlere eşlik edebiliyoruzdur. Haydi gelin gününüze yine bir mutluluk katalım ve sevilen Türk müziği eserleriyle birlikteliğimize devam edelim. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Hasan Kaya Manioğlu'na ait Uşak şarkısıyla seslenecek sana.

Radyosu sanatçılarından Esra İçöz, Yalçın Tura'nın Hüseyin'i makamındaki şarkısıyla konuğumuz oldu. Kıpır kıpır bir esere kulak verdik efendim. Ve yayınımızın son Uşak makamındaki şarkılarını da şimdi beraberce dinleyeceğiz. Sami Derin Tuna'nın güftesini de kaleme aldığı Uşak şarkıyı İnci Yaman yorumuyla sunacağız sizlere. Seni seven deli gönlüm yalnızca bir tanrıya bir de sana inanmış. Ne yazık ki hiçbir zaman gözünde meğer bu aşk gerçek değil, yalanmış.

Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan çifti 2015 yılında yayınlanan Aşkın Dansı isimli albümlerinde seslendirdikleri Uşak Türkü ile konuğumuz oldular. Vay Sürmeli. Bu sevilen anonim şarkı değişik bir düzenlemeyle dinleyicilerle buluşturulmuştu. Bu keyifli çalışmanın ardından programımızın şimdiki bölümüne Nihavend ve Kürdili Cazkar makamında şarkılarla devam edeceğiz değerli dostlar. Bu arada bizleri yurdumuzun dört bir köşesinden güzel dileklerinizle mesajlarınıza yalnız bırakmıyorsunuz. Adana, Balıkesir, Erdek, Kayseri, İzmir, Alanya, Trabzon, Van, Ankara, İstanbul, Kırşehir, Aydın, Kuşadası, Karacasu, Tokat, Ormanbeyli. İşte bu güzel illerimizden harika mesajlar aldık bugün de. Kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Ve hem dünya üzerinde farklı ülkelerden bizi dinlemekte olan dinleyicilerimize hem de yurdumuzun dört bir köşesinde TRT Name'ye kulak veren sevgili dostlarımıza bir kez daha selam olsun diyoruz. Yayınımıza Nihavend makamında şarkılarla devam edeceğiz. Mehmet Özkaya bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Türk müziğinin sevilen şarkılarını senfonik olarak seslendirmiş olduğu konserinden kayıtlarla oluşturulan senfonik albümünden bir eser sunacağız şimdi sizlere. Güftesi Turhan Oğuzbaş, bestesi Yavuz Özüstün'e ait şarkıyı keyifle dinliyoruz. Bir deniz ki gözlerin ölürcesine derin.

Ümit Yaşar'ın unutulmaz dizeleri, Avni Anıl Usta'nın sevilen nameleriyle birleşince işte böyle harika bir şarkı ortaya çıkıyor. Nihavend makamındaki bu sevilen eseri Umut Akyürek icrasıyla dinledik. Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimize Nihavend eserlerle devam ediyoruz efendim. Şimdi aşkı, sevdayı en naif dizelerle anlatan ve dokunaklı namelerle içimize işleyen bir eser var sırada. Necip Gülses'in güftesi Hüsamettin Olgun'a ait şarkısında Hasan Eylen'i dinliyoruz. Ben aşkı ilk defa sende tanıdım, seninle yaşadım ilk heyecanı. Hiç gül koklamadım senin üstüne, İnan ki bu aşkın en güzel yanı.

Emel Sayın'la yeniden geçmişe uzandık. Hulki Saner'in unutulmaz eserine kulak verdik. Efendim ilk kez 1972 yılında yayınlanan Gülizar isimli filmde seslendirilmişti bu şarkı Emel Sayın tarafından. Ardından 1997 yılında yeniden Emel Sayın'ın Başroldeyim ismiyle yayınlanan albümünde de yer aldı. Şimdi ise Arif Şanlı'nın güftesi Emine Şanlı'ya ait Nihavend makamındaki eserinde Melahat Gülses'e kulak veriyoruz. Versem gönlümü sevda yoluna, bilirim aşkım benden uzakta. Seni sevmek günah olmayacaksa, bu sevgiyi yaşarım senden uzakta.

Zeynettin Maraş'ın Unutulmaz Neaven şarkısında Hüner Coşkun Er'e kulak verdik. 2001 yılında aramızdan ayrılan değerli sanatçımızı da bu vesileyle yad etmiş olduk. Efendim şimdi ise Nalan Altınörs bizlerle birlikte olacak. Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temüçin'e ait Neaven şarkısıyla bizlere seslenecek sanatçımız. Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç yanılıyorsun.

Yaşar Özel, Bilge Özgen'in güftesi Şafak Atayman'a ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu. Efendim 80'li yılların ortalarında 90'ların başında çok ses getiren bir eserdi bu sevilen eser. Gökten yağmur değil sevgiler yağsın, bırakın gönüller sevgiye kansın. Bu anlamlı dizelerle seslenmiş olduk ve içimizdeki sevgiyle biz de yayınımıza devam edelim. Türk müziğinin eşsiz eserlerinde ortak duygularla buluşuyoruz kıymetli dinleyenler. Şimdi ise Kürdeli Caz Asker makamında bir Yener Elmas bestesi var sırada. Güftesi İlkan Sana ait şarkıda Nusret Yılmaz bizlerle. Rastlarız bir yerde bizden bir ise.

Çok sevilen unutulmaz bir Selahattin İçli bestesini dinledik. Güftesi Sedat Ergintuğ'a ait Kürdili Cazkar makamındaki eserde Ahmet Özsan konuğumuz oldu. Değerli dinleyenlerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birlikteliğimiz bir Kenan Günel bestesiyle devam edecek. Güftesi Bekir Mutlu'ya ait eserde Vedat Kaptan Yurdakul konuğumuz olacak. Kollarım sana açık aşkı bulsam da, düşlerimde gönlümce senle olsam da, koklasam bir kez avucunda solsam da, bana seveceğim de sevme istersen.

Şarkıların birleştirici gücüyle bugün de omuz omuza verdik. Kah hüzünlendik, kah ritmik eserlerle mutluluğumuzu perçinledik ve su gibi geçen dakikalarla yayınımızın sonuna geldik. Evet, en özel nostaljik eserlerle her sabah sizlerle olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Teknik yapımda Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın TRT Name frekansında yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken siz sevgili TRT Name dostlarımızı Rıdvan Tandoğan güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi şarkısında Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Mutlu günler.